Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır. Çözüm odaklı ve dinamik yapısı sayesinde taleplere kısa sürede cevap verirken, sorunları doğru kurumlara yönlendirerek takip eder ve sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.
1: Çok sıcak oldu.
2: Anne, bakın çok tatlıyım anne.
3: Alo anneciğim.
4: Neredesiniz evladım?
3: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşuyorum. Dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
4: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
4: Ne oldu? Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
6: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
7: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
6: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
7: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
6: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
7: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
6: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
7: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz.
6: Çıkınca ararım.
8: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun. Oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz.
0: Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: İlanlarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendirici emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü.
4: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
5: İkinci el değil mi bu?
4: Vallahi yaram yok. Minimum ikinci el.
5: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
4: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
6: Peki değişen parçası var mı?
4: Vallahi bu telefon tek değişeni sahipleri.
5: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
4: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
6: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
4: Yoo.
3: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
4: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan nerede?
7: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
8: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: senin elinde. Alkole hayır de. Yeşilay.
1: Radyo Doğu Bayazıt yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayazıt size yeter.
2: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır.

sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolar eliyle titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet.

0: iletişim mekanizmasıdır.
1: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
2: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
3: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
1: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
4: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.
5: Mert dayanır, namert kaçar. Meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan aşar. Divan gümbür gümbürlenir. Yiğit kendini övende, toplar menzili döende, kılıç kalkana değende, kalkan gümbür gümbürlenir. Ok atılır kalasından, hak saklasın belasından, Köroğlu'nun narasından, dağlar gümbür gümbürlenir. Sibirya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada bir kahramanlık hikayesinin baş kahramanı olan Köroğlu'nun gerçek bir şahsiyet oluşuyla alakalı çok az bilgi vardır. Köroğlu bir efsane olsa bile Türk halk edebiyatı ve kahramanlık şiirlerindeki etkisi çok önemli bir yere sahiptir. Şiirleri dağlar gibi keskin ve yalçındır. Döneminin haksızlık ve adaletsizlikleri şiirlerinin temelini oluşturur. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde 17. yüzyıl Celali isyanlarına katılanlar arasında Katırcıoğlu Gürcü Nebi, Kiziroğlu Mustafa Bey ile birlikte Köroğlu'nun da adı geçmektedir. Hikayenin Anadolu'da bilinen yaygın öyküsü de bu iddiayı doğrular niteliktedir. Osmanlı'nın Bolu'ya tayin ettiği Bolu Bey'i at meraklısıdır. At yetiştirmede usta olan Seyis Yusuf'u güzel bir at bulması için görevlendirir. Yusuf günlerce gezdikten sonra bir tay bulur. Tayı alır ve Bolu'ya döner. Lakin tay beyin istediği gibi değildir. Kendisiyle alay edildiğini düşünen Bolu Bey'i Yusuf'un gözlerine mil çektirir ve Köroğlu'nun amansız hikayesi böylece başlar. Yaşı olgunlaşınca Bolu Bey'inden intikam almayı düşünen delikanlı, çevresine beyden rahatsız olan muhalifleri toplayarak kır atıyla beyin üzerine yürür. Artık mazlumun hesap sorma vakti gelmiştir. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden, dağlar seda verip seslenmelidir. Düşman geldi, tabur tabur dizildi. Alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Köroğlu'nun Anadolu'yu, Rumeli'yi, Azerbaycan'ı dolaştığı kabul edilir. Kars'ta Kiziroğlu'yla karşılaşmış, onunla savaşmıştır. Bu karşılaşmadan sonra Kiziroğlu ve Köroğlu haksızlıklara karşı birlikte mücadele etmişlerdir. Türk halk edebiyatının en önemli karakterlerinden biri olan Köroğlu'nun sadece edebiyat değil, Hollywood için de önemli bir yeri vardır. Dünya sinemasının usta oyuncusu John Wayne için Köroğlu gerçek bir kahramandır. Bugün Bolu'nun güneyinde uzanan Sıra Dağların ismi Köroğlu Dağları olarak bilinmektedir. Çamlıbel'de bu dağların üzerinde varılması zor olan bir yerdir. Köroğlu, dağların gür esintisi ve zalimleri diz üstüne çökerten bir çığlık olarak tüm Anadolu'nun kalbini fethetmiş bir yiğittir. Hemen Mevla ile sana dayandım. Arkam sensin, kalam sensin dağlar ey. Yoktur senden gayrı kolum kanadım. Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey. Sana derim sana, hey ulu yaylam. Meğer başım alam, ilimden gidem. Okum senden, yayım sendendir cidam. Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey.
0: İlçe Müftülüğü'nün hazırlayıp sunduğu Cuma'nın Bereketi her hafta farklı konu ve konuklarıyla sizlerle.
6: Mekke'nin güzergahında yavruları olan bir hayvana denk geliyor. O hayvan rahatsız olmasın, korkmasın, endişe etmesin, kaçmasın diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor.
7: Kıymetli dinleyicilerimiz, İlçe Müftülüğü olarak hazırladığımız Cuma'nın Bereketi programına hepiniz hoş geldiniz.
8: Veşkurû li ve la tekfurû. Bana şükrediniz ve beni inkar etmeyiniz, nankörlük yapmayınız. İşte Hazreti Peygamber diyor ki Yüce Allah insanın şekil ve şablona bakmaz. Renklerine bakmaz, siyahtır, beyazdır, kısa boylu, uzun boylu, zayıf, işte şişman, buna bakmaz.
7: Bugün çok önemli bir konuyu, dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseleyi ele alacağız inşallah.
9: Bir Müslümanın Allah'la buluşması aracılarla olmaz. Aracı olmasına da gerek yok. Yani bir insan direkt Allah'la görüşebilir.
8: Hazreti Fatma dışında Hazreti Peygamber hayattayken tüm çocukları vefat etmişti. Bu Hazreti Peygamber o mübarek elleriyle çocuklarını teker teker bizzat onları mezara bırakmıştı.
10: Allah-u Teala kendi hakkından vazgeçer ama kul hakkından vazgeçmiyor.
0: Cuma'nın doğduğu Beyazıt'ta.
11: Efendim hayırlı, huzurlu günler değerli Doğu Beyazıt Radyosu dinleyicileri. Doğu Beyazıt İlçe Müftülüğümüzün katkılarıyla hazırlanan Cuma'nın Bereketi programından, bu mübarek günün ikliminden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Cuma'nın rahmetini, huzurunu ve bereketini yine aynı frekansta, aynı samimiyetle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün mikrofon başında tek başımayım ama biliyorum ki gönül bağımızla ekran ve radyo başındaki siz kıymetli hemşerilerimle büyük bir sofranın etrafındayız. Bugün programımızda hepimizin hayatında zaman zaman karşılaştığı sınavları, darlıkları ve çetin sorunlar karşısında nebevi duruşu konuşacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda nasıl bir tavır takındığını efendim program boyunca arz etmeye çalışacağız. Rehberimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zorluklar karşısında sergilediği o sarsılmaz sabrı, vakarı, nezafeti ve bizzat hayatıyla bize miras bıraktığı çözüm yollarını anlamaya çalışacağız. Tabi günlük hayatın telaşında kaybolan adımlarımıza sevgili Peygamberimizin sünnetiyle nasıl yön verebileceğimizi birlikte tefekkür edeceğiz. Gönüllerinize sürur, hanelerinize huzur dolması duasıyla. Radyolarınızın sesini biraz açın. Cuma'nın bereketi üzerinize olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Efendim ben Deniz Ömer Çeken. Bugün girişte de bahsettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o zorlu tebliğ mücadelesi süresince efendim karşılaştığı zorluklara, karşılaştığı sıkıntılara nasıl efendim tavır takındığını, nasıl bir duruş sergilediğini programımız boyunca Allah izin verirse efendim sizlere arz etmeye çalışacağız. Tabii aziz dinleyiciler, evvela şundan bahsetmemiz gerekir ki Yüce Rabbimiz insanın kurtuluşu için, insanın efendim kendini kurtarabilmesi, dünya hayatına aldanıp ebedi ahiret hayatını unutmaması için zaman zaman tarihe müdahalelerde bulunmuştur. Bu müdahalelerden bir tanesi de malumunuz

Kur'an-ı Kerim'le efendim son bulmuştur diyebiliriz. Bu Kur'an-ı Kerim'i bize ulaştıran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, yaşayışını efendim bizler de fevkalade iyi bir şekilde öğrenmeli, hayatımıza tatbik etmeliyiz. Zira Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yine Kur'an'la alakalı olarak buyuruyor ki Estaizu billah. Elif la mim zelikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin. Allah'tan korkanlar için, Allah'tan sakınanlar için kurtuluşa vesile olacak bu kitapta hiçbir şüphe yoktur. Dolayısıyla aziz dinleyiciler, hiçbir şüphe bulunmayan ve insanlığın kurtuluşuna vesile olacak Kur'an-ı Kerim'i yaşayan, gösteren bir efendim şahsiyet de lazım idi. Evet, bu şahsiyet de malumunuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Malumunuz kendileri kainatın efendisi, Yüce Allah'ın en sevdiği kuludur aziz dinleyiciler. Bu sebeple bizler de kendisinin hayatını gayet iyi bir şekilde öğrenip hayatımıza tatbik etip efendim dünya hayatına aldanmayıp ahiret hayatına onun vesilesiyle mutlu, huzurlu bir şekilde gidebilmeyi kendimize birer düstur edinebilmeliyiz. Şimdi efendim ülkemizde tabii ilahiyat alanında söz sahibi olan hocalarımız büyük çoğunlukla Peygamber Efendimizin hayatından bahsediyorlar. Ziyadesiyle her yönüyle ele almaya çalışıyorlar ki ele alınması lazım. Bizler ne kadar uğraşırsak uğraşalım yine de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını efendim tam manasıyla öğrenemeyiz, tam manasıyla hayatımıza aktaramayız. Yine de elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bizim kurtuluşumuza önderlik, rehberlik yapacak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatını öğrenip ona göre efendim bir tavır takınmaktır. Bugün de tabi zorluklar karşısında, problemler karşısında nebevi duruş nasıl olmuştur? Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl bir tavır takınmıştır? Efendim biraz ondan bahsedeceğiz. Tabi birkaç farklı soruya vereceğimiz cevaplarla bu konuyu açıklamaya çalışacağız. Evvela aziz dinleyiciler, günümüz insanı en küçük krizde pes edebiliyorken malumunuz, Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda zorluk kavramı nasıl bir yere oturuyordu? Nebevi perspektifte zorluk bir engel mi yoksa bir imtihan mı sorusuna cevap vermemiz lazım. Bakınız, tekraren ifade etmek istiyorum. Zorluk kavramı Peygamber'in hayatında nasıl bir yere oturuyordu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zorluk kavramına nasıl bakıyordu onu açıklamaya çalışacağız. Tabi aleyhissalatü vesselam Efendimizin zorluklara ya da hayatın her alanındaki olaylara bakış açısı, zihniyet, temel zihniyeti Rabbani ve iyimser bir bakış açısıydı aziz dinleyiciler. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en karanlık anlarda bile asla karamsarlığa düşmemiştir. Felaketlere tıkandık bittik diye değil, efendim Allah'ın rahmetini ve çıkış yolunu arayarak bakardı. Daima bir çıkış yolu Cenab-ı Allah'tan geleceğini Efendimiz aleyhissalatü vesselam biliyordu. Bakınız en önemli örneklerden bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken efendim Sevir Dağı'nda Hazreti Ebu Bekir ile o kadar büyük sıkıntıya girmişlerdi ki neredeyse müşrikler onları görecek duruma gelmişlerdi. Şayet öyle bir şey gerçekleşseydi efendim Allah korusun belki Peygamber Efendimiz'i şehit edebilirlerdi. Hazreti Ebu Bekir'i şehit edebilirlerdi. Ki Peygamber Efendimiz mutlaka iyimser baktı olaya. Mutlaka Cenab-ı Allah'ın yardımının geleceğini efendim bizlere o zamandan bugüne kadar o hikmetli sözleri bize gelmiştir. Tabi yine Peygamber aleyhissalatü vesselam aziz dinleyiciler soruna değil çözüme odaklanmıştır. Daima hikmete odaklanan bir bakış açısıyla yaşamıştır. Şikayet edip vakit kaybetmek yerine şu an elimden gelen en doğrusu nedir diye efendim düşünüp ona göre karar vermiştir. Yani şu an içerisinde bulunduğum problem evet sıkıntılı olabilir ama ne yapmam gerekiyor? Cenab-ı Allah bu konuda ne yapmamı bana emrediyor diye düşünüp ona göre bir tavır takınmıştır aziz dinleyiciler. Yine dedik ya zorluk Peygamber aleyhissalatü vesselam için bir denge efendim. Bir denge durumuydu yani. Çünkü devamlı surette kolaylık olursa, zorluk hiç olmazsa insanlık efendim sabretmeyi, şükretme gibi
hasletleri öğrenemeyecek. Kendisine efendim bunları kazandıramayacaktır. Dolayısıyla peygamberimiz için zorluk kavramı bir mecburiyetti. Yani bir olmazsa olmazdı. Zorluk olacaktı ki efendim rahatlığın anlamını, rahatlığın tadını bileceklerdi yani. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz gibi hani olaylara, zorluklara bakış açısındaki en önemli ifadelerden, duruşlardan bir tanesi de efendim denge zihniyeti daima kabul etmiştir. Daima denge zihniyetini efendim taşımıştır diyebiliriz. Olayları ne aşırı duygusallıkla ne de tamamen dünyevi mantıkla değerlendirirdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız ne aşırı duygusallık vardı onun hayatında ne de efendim dünyevi, tamamen dünyevi mantıkla düşünürdü. Hem dünyaya hem ahirete bakan dengeli bir basiret vardı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de. Zaten kendisindeki özelliklerden bir tanesi de fetanet sıfatıdır. Olayları akl-ı selim içerisinde değerlendirme özelliği peygamber aleyhissalatü vesselam'da vardı aziz dinleyiciler. Şimdi peygamber efendimizin hayatını detaylı incelediğimizde kendisini hayatın her alanında rahatlatan, efendim göğsünü genişleten, sıkıntılara karşı akl-ı selim ile davranmasına vesile olacak düşüncelerden bir tanesi de imtihan bilincinin farkında olmasıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanın hayatta farklı zamanlarda ve farklı konularda imtihan edileceğinin gayet farkındaydı. Bu sebeple başına ne gelirse gelsin muhakkak surette bir imtihanın gereği olduğunu ve o imtihanın gereği olarak neler yapması gerektiğini efendim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kendisi iyi biliyordu, yapıyordu. Daha sonra etrafındaki müminlere de bunu anlatıyordu. Bakınız aziz dinleyiciler, burada altını çizmemiz gereken en temel husus İmtihan bilincinin efendim insanda iyi yerleşmiş olmasıdır. Yüce Rabbimiz Mülk suresinde buyuruyor ki aziz dinleyiciler, o hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Bakınız peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatında efendim imtihan bilincinin farkında, ona göre yaşayarak bir hayat geçirmiş ve bunu bize de anlatmıştır ya, bizler de bu gerçeğin farkında olursak eğer ciddi manada efendimiz hayatımızda karşılaştığımız zorluklara karşı nasıl tavır takınacağımızı gayet iyi biliriz. Aziz dinleyiciler, tabi bu ayet bize gösteriyor ki darlık da, bolluk da, hastalık da, sağlık da birer sürpriz değil, hayatın varoluş gayesidir. Tabi nebevi duruşu benimseyen bir mümin aziz dinleyiciler zorlukla karşılaştığında neden ben demez. Yani benliğini hemen ortaya koymaz. Rabbim bu imtihanla benden nasıl bir duruş, nasıl bir olgunluk bekliyor diye bakar olaya. İmtihan bilinci insanı savrulmaktan koruyan, malumunuz, en sağlam kalkandır aziz dinleyiciler. Düşünün, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken 6 tane çocuğunu efendim eliyle toprağa vermiştir. Kendi akrabasından büyük zulümler görmüştür. Kendi arkadaşlarından, kendi kavminden, milletinden efendim yüz çevrildiğini görmüştür. Büyük boykotlarla, zulümlerle karşı karşıya kalmıştır. Ama bütün bunların birer imtihan olduğu gerçeğini asla unutmamıştır. Ona göre bir hayat sürmüştür diyebiliriz. Tabi yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zorlukların insanı olgunlaştıran yönünün olduğunu bizlere efendim yaşayışıyla bizzat gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zorlukları sadece katlanılması gereken bir yük olarak görmüyordu aziz dinleyiciler. Bakınız burası çok önemli. Sadece katlanılması gereken bir yük olarak görmemiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nebevi yöntemde zorluk, malumunuz, bakınız, hem insanı pişiren, olgunlaştıran ve karakterini sağlamlaştıran bir süreçti. Bir zorlukla karşılaştığında insan büyüyor, olgunlaşıyor, gelişiyor aziz dinleyiciler. Dolayısıyla zorluk da insanın hayatı için bir önem arz ediyor diyebiliriz. Tabii yine zorluklar karşısında İnşirah suresi efendim her zorlukla beraber bir kolaylığın olması yine peygamber efendimizin zorluklar karşısında nasıl tavır takınmasını efendim örnek olarak verebiliriz yani. Nebevi yöntemde zorluklarla mücadelenin belki de en sarsılmaz meselesi budur aziz dinleyiciler. İnşirah suresinin sunmuş olduğu perspektiftir.
Hani bazen dertler üst üste gelir. Artık dayanacak gücüm kalmadı deriz ya. Göğsüm daralıyor. İşte ne yapacağım diye kendimize sorup dururuz. İşte o an, tam da o an İnşirah suresi devreye girer. Fe inne ma'al usri yusra. İnne ma'al usri yusra. Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, hiç şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyurur Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla ne zaman darlığa girecek olsak, ne zaman bir sıkıntı yaşayacak olsak, muhakkak surette o sıkıntının, o darlığın kısa zaman içerisinde geçeceğini, o darlık zamanı boyunca bizim neler yapmamız gerektiğini Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yaşayışıyla bize gösteriyor ve bizler de ondan örnek alarak o şekilde bir hayat sürmeliyiz diyebiliriz az dinleyiciler. Tabi bu ayet-i kerimelerde incelikli bir Arapça nükte de vardır. Onu da ifade etmek istiyorum. Zorluk anlamına gelen usr kelimesi var. Belirli, yani marife bir ifade ifade ederken belirli bir şeyi ifade ediyor burada. Kolaylık anlamına gelen yusr kelimesi de belirsiz bir şeyi ifade ediyor. Şimdi bunu açmak istiyorum. Alimlerimizin de ifade ettiği gibi az dinleyiciler, bir zorluk iki kolaylığı asla yenemez. Bakınız, bir zorluk iki kolaylığı yenemez. Daha da önemlisi, ayette zorluktan sonra denmiyor. Zorlukla beraber diyor. Yani zorluk neredeyse kolaylık da onun yanı başında, onun bağrında saklıdır. Evet, ne zaman bir zorluğa girecek olsak, ki Peygamber aleyhissalatü vesselam da aynen bunu yapmıştır. Ne zaman bir zorluğa girse muhakkak hemen devamında bir kolaylığın geleceğini biliyordu ve onun için her iş ve durumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muzaffer olmuştur diyebiliriz. Aziz dinleyiciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayata bakışındaki o sarsılmaz metanetin kaynağı da işte zorlukla birlikte kolaylığın gelecek olması bilinciydi. O bunun farkında olmasıydı. Evet, o biliyordu ki gecenin en zifiri anı şafağa en yakın olan andır. Bakınız, gece boyunca en karanlık an güneşin doğmaya en yakın olan andır. Bu da ona benzer bir ifade olarak ifade edilebilir. Zorluğun hemen bitişinde bir kolaylık vardır Allah'ın izniyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşayarak bizlere göstermiştir. İnşallah bizler de karşılaştığımız her zorluğun, her darlığın akabinde bir kolaylığın geleceğini bilelim. Bunun farkında olalım aziz dinleyiciler. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatın her türlü olayına, her türlü durumuna karşı nasıl bir tavır takındığını bizler iyi bir şekilde öğrenmeli, ona göre bir düstur edinebilmeli, ona göre bir hayat tarzı geliştirebilmeliyiz. Eğer bunu yapamazsak az dinleyiciler, modern dünyanın buhranı içerisinde kaybolur gider, hakikati unutur, dünya malının, dünya sevgisinin peşine koşar ve hakikatleri kaybederiz. Bizleri hakikatten ayırmayacak, hakikate bağlı tutacak yegane düstur aziz dinleyiciler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesidir, hayatıdır aziz dinleyiciler. Evet, konuya başka bir açıdan bakmamız gerekirse, yani bir başka soruya vereceğimiz cevabı şimdi tartışmak istiyorum. Mekke döneminde Taif olayı veya Şibi Ebi Talip boykotu gibi ağır toplumsal ve fiziksel baskı dönemlerinde Allah Resulü'nün gösterdiği tepkinin ana omurgası neydi sorusunun cevabını hep birlikte arayalım. Bakınız, farklı zorluklar, farklı farklı imtihanlar. Taif olayı malumunuz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada taşlanmıştı. Mübarek bedeni kanlar içerisinde kalmıştı. Yine Mekke'de kendisine ve müminlere yapılan boykotun da kendilerine nasıl bir zorluk getirdiğini de biliyoruz. Bu durumlar karşısında, bu ağır toplumsal ve fiziksel baskılar karşısında Peygamber Efendimizin gösterdiği tepkinin ana omurgası, ana felsefesi neydi? O sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Şimdi kıymetli dinleyiciler, hayatımızda bazen yalnız kalırız. Bazen baskı görürüz veya çevremiz tarafından adeta bir izolasyona, haksızlığa uğrarız. Peki Mekke dönemindeki Taif olayı veya 3 yıl süren işte o bahsettiğimiz boykot gibi ağır toplumsal olaylar karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir tepki göstermiştir?
onu açıklamaya çalışalım. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz dinleyiciler, tabi sadece sabır meselesi burada ön plana çıkmıyor zorluklar karşısında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen karşılaştığı zorluklar karşısında efendim Allah'a dua ederdi. Bakınız Taif olayında, Taif'teki kendisinin taşlanması, mübarek bedeninin taşlar kanlar içerisinde kalması durumunda, yani bu durumda sahabe efendilerimiz kendilerine diyorlar ki ya Resulullah, bunlara bir beddua et ki Allah onları perişan etsin, senin mübarek bedenini kanlar içerisinde bıraktılar diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim asla beddua etmiyor, beddua yerine hidayet diliyor diyebiliriz. Tabi yine Taif'te taşlandığı, ayakları kan içinde kaldı, en ağır insani anda bile yine ifade edelim, Efendimizin dudaklarından beddua değil hidayet duaları dökülmüştü. Cebrail aleyhisselam istersen efendim diyor ki bu iki dağı onların üzerine kapatayım diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna cevaben hayır, ben azap için değil rahmet olarak, rahmet elçisi olarak gönderildim. Umulur ki onların soylarından Allah'a kulluk edecek bir nesil çıkar buyurmuştur. Bakınız rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bir beddua etseydi bundan dolayı bir kınama da almayacaktı. Cenab-ı Allah ve hemen onun bedduasını yerine getirip o kavmi helak edecekti. Ama yine de aleyhissalatü vesselam dedi ki ben bunlara dua edeceğim. Belki ileriki zamanlarda efendim İslam'a inanan bir toplum bu topraklarda efendim hayat sürer diye düşünmüştü. İşte buradaki nebevi duruş aziz dinleyiciler, öfkesine nefretine yenik düşmek değil, kötülüğü dahi merhametle ve geleceğe dair bir ümitle sarmalamaktır. Aziz dinleyiciler, tabi yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zorluklar karşısındaki tavrı aktif bir sabırdı. Pasif bir bekleyiş asla efendim Peygamberimiz için söylenilemez. Onun için sabır katlanmak değildir. Yani sabır onun için katlanmak değil, direnç göstermek ve alternatif yollar aramaktır aziz dinleyiciler. Peygamberimiz ne zaman bir zorlukla, ne zaman bir problemle karşılaşmışsa mutlaka tabi sabretmiştir. Aynı zamanda bu sabrıyla birlikte, yani sabretmeseydi ne yapardı? Beddua ederdi. Efendim hemen onlarla savaşırdı ya da pes ederdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları yapmadı. Ne yaptı? Sabretti, direnç gösterdi. Aynı zamanda bunun çözüm yollarını da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramıştır az dinleyiciler. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim zorluklar karşısında duygusal dayanıklılık onun en önemli düsturlarından bir tanesidir. Malumunuz öyle zamanlar oldu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın insani destekçileri, kendisini koruyan amcası Ebu Talib'i ve sığınağı olan annemiz Hazreti Hatice'yi efendim aynı yıl içinde kaybettiler. Bakınız senetül hüzün, hüzün senesi deniliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dostunu, iki büyük efendim yoldaşını kaybetmişti. Tabi siyer kaynaklarımız bu yıla hüzün yılı der, az önce ifade ettiğimiz gibi. En ağır insani acıları yaşadı ama duygusal dayanıklılığını, yani istikametini asla kaybetmedi. Gözünden yaş aktı. Efendim kalbi sızladı, kalbi mahzun oldu ama yaratıcısına olan güveni ve davasındaki kararlılığı bir santim bile sapmadı. Acıyı yaşamak insanıydı ama acının içinde kaybolmamak efendim onun peygamberliğinin bir göreviydi. Acıyı yaşıyordu, acıyı hissediyordu, belki bizlerden daha çok o acıyı derinden hissediyordu. Çünkü bir dava vardı, bir İslami dava vardı ama aleyhissalatü vesselam yine de ya Rabbi neden bu sıkıntıları bana gösteriyorsun diye efendim benlik davasına asla girmemiştir. O her zaman biliyordu ki yapılan yani Cenab-ı Allah tarafından yapılan her işte bir hayır, bir hasenat, efendim bir hikmet vardı, yani bunun bilincindeydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine aziz dinleyiciler, şiddete şiddetle karşılık vermemek onun en büyük efendim direniş tavrıydı. Bakınız şiddete şiddetle asla karşılık vermiyordu. Mekke'deki toplumsal linç ve ambargoya karşı o daima ahlaki bir tavır, ahlaki bir duruş efendim sergilemiştir. Bu duruşunu daima muhafaza etmiştir aziz dinleyiciler.
Yine şunu da ifade etmek istiyorum. Mekke'deki toplumsal linç, aziz dinleyiciler, hakaret ve ambargo karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en büyük silahı ahlaki üstünlüğüydü. Kendisine şiddet uygulayanlara şiddetle, seviyesizlere seviyesizce davranmamıştır. Bakınız, kendisine şiddet gösterene şiddetle mukabelede bulunmamıştır. Zira öyle yapsaydı peygamberlikle alakalı bir tavır sergileyememiş olacaktı. Çünkü o bir rehberdir. O bir örnektir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de aziz dinleyiciler farklı ayet-i kerimelerde belirtiyor. Efendim estaizu billah. Laqad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yercullaha vel yevmel ahir. Allah'a ve ahiret güne inananlar için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de sizin için büyük bir temsiliyet, büyük bir örneklik vardır. Onun için hocalarımız her konuşmalarında peygamberi örnek alınız. Peygamber bizim için bir örnektir. Peygamber bizim için bir örneklik teşkil etmektedir diye daima bunu ifade ediyorlar. Daima bunu söylüyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman şiddete şiddetle karşılık vermemiştir. Bakınız, Mekke'de kendisine yapılan haksızlıkları falan biliyoruz yani. Ama nasıl bir tavır takındığını da biliyoruz. Bu sebeple efendim bize en büyük örnek olacak yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Aziz dinleyiciler, tabi Efendimiz Mekke'nin o zifiri karanlığında ahlaki duruşunu milim saptırmayarak düşmanlarının dahi el emin demek zorunda kaldığı o yüce karakteri korumuştur. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risaleti getirdikten sonra kendisine inanmayanlar bir gün Habeş kralına peygamberimizi şikayete gidiyorlar. Ey Habeş kralı, aramızda Muhammed diye biri var. Çıkmış diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Allah bana Kur'an gönderiyor. Bizim bütün koltuk davalarımızı sarsıyor. Bütün toplumdaki şanımızı, şerefimizi yerle bir ediyor. Biz artık baş edemeyecek duruma gelmişiz. Bir çaresine bak bu işin diye şikayete bulunurken Habeş kralı kendilerine soruyor. Muhammed yalan mı söylüyor? Tabi bu soruyu sorduktan sonra oradaki bütün müşrikler istemsizce ayağa kalkıyorlar. Hayır, vallahi Muhammed yalan söylemez diye efendim karşılık veriyorlar. Habeş kralı diyor ki madem Muhammed'in yalan söylemeyeceğini biliyorsunuz, neden o zaman kendisine iman etmiyorsunuz? Madem doğru söylediğini biliyorsunuz, yalana dair efendim şahitlik etmiyorsunuz. Tabi onların da işine gelmedikleri için diyorlar ki hayır, yalan söylemediğini biliyoruz ama kendisine bir cin musallat olmuştur. Kendisi efendim delirmiştir, delirdiğinden dolayı bu tarz davranışlar sergiliyor diye efendim olayı bu şekilde geçiştirmişlerdir diyebiliriz. Aziz dinleyiciler, zorluk efendim peygamberin hayatında aleyhissalatü vesselam bir kazanç vesilesi olmuştur daima. O başına gelen bütün zorluklardan birer ders çıkarmış ve ileriye dönük bir kazanç olarak hem kendisine hem de biz efendim müminlere birer örnek olarak bırakmıştır. Çünkü biliyoruz ki sabredenler nihayetinde kurtuluşa ereceklerdir. Şiddete şiddetle karşılık vermeyenler nihayetinde kazanacaklardır. Bir anlık öfkeyle efendim hareket etmeyenler o öfkeleri dindikten sonra nasıl mantıklı bir hareket efendim sergilemiş olduklarını anlayacaklardır. Bu onlara bir kazan sergileyecektir. Ya da Taif'te olduğu gibi beddua etmek yerine dua etmesi, efendim bugün Taif'e gittiğinizde gül şehri diye efendim ne oluyor? Anılıyor. Güller şehridir. Her tarafı buram buram peygamberin kokusu kokuyor. Kur'an-ı Kerim'in kokusu kokuyor aziz dinleyiciler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zorluğa karşı efendim yani şey yapsaydı, beddua etseydi, sinirlerine hakim olmasaydı bugün belki orası efendim İslam beldesi olmayacaktı. Ama bugün müminler oraları ziyarete gittiğinde efendim peygamberimizin o anki duruşunun meyvesini bizler bugün yiyoruz aziz dinleyiciler. Evet, peygamberimizin zorluklara karşı nasıl tavır takındığıyla alakalı birkaç sorunun cevabını efendim bulduk. Şimdi kısa bir araya gireceğiz. Aranın ardından Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara sonra tekrar buradayız.

Efendim tekrar birlikteyiz. Doğu Beyazıt İlçe Müftülüğümüzün katkılarıyla hazırlanan Cuma'nın Bereketi programı efendim kaldığı yerden devam ediyor. Aziz dinleyiciler, bizler bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zorluklar karşısında nasıl bir tavır takındığını, nebevi duruşu konuşuyorduk. Birkaç tane soruya cevap vererek aslında açıklamaya çalışıyorduk. Devam edeceğiz inşallah. Şimdi farklı bir sorunun cevabı niteliğinde, yani kendimize sormamız gereken bir sorunun cevabını efendim birlikte arayacağız. Şimdi Sevr Mağarası'nda veya Uhud Savaşı gibi kırılma anlarında gördüğümüz o yüksek güven ve soğukkanlılığın kaynağı acaba neydi? Bu tarz durumlarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl o yüksek güvene sahip olup o soğukkanlılıkla efendim hareket etmiştir sorusunun cevabını aramaya çalışacağız. Tedbir ile tevekkül dengesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl korumuştur efendim diye kendimize soracağız. Tabi radyolarını yeni açan değerli Doğu Bez Radyosu dinleyicileri efendim kaldığımız bu üçüncü konuyla birlikte devam ediyoruz. Yani üçüncü sorunun cevabını birlikte bulmaya çalışacağız. Günlük hayatımızda aziz dinleyiciler bir kriz çıktığında, planlarımız alt üst olduğunda veya büyük bir belirsizlikle karşılaştığımızda genelde efendim ne yaparız? Panikleriz, korkarız. Böyle elimiz ayağımıza dolanır. Ne yapacağız, nasıl bir çözüm arayacağız, bulacağız diye kendimize sorarız. Peki hiç düşünüyor musunuz aziz dinleyiciler? Sevr mağarasında düşman ayak ucuna kadar gelmişken ya da Uhud savaşında ortalık toz duman olup dedikodunun efendim yayıldığı o

Kırım anlarında gördüğümüz o yüksek güven ve soğukkanlılığı Peygamber aleyhissalatü vesselam'da nasıl ortaya çıkmıştı? Bakınız, ilk olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Allah'ın her durumda kendisiyle birlikte olduğu gerçeğini bilmesi bütün bu olayları rahatlıkla çözmesine vesile olmuştur efendim diyebiliriz. Çünkü hicret yolculuğunda malumunuz Sevr mağarasının kapısına gelen müşrikler neredeyse efendim göreceklerdi yani. Hazreti Ebubekir endişelenmişti. Ya ey Allah'ın Resulü, eğilip baksanlar bizi görecekler dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve huve ma'akum eynema kuntum. Her nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir ayetiyle birlikte üzülme Allah bizimle beraberdir yine ifadesiyle ayetiyle efendim Hazreti Ebubekir'i rahatlatmıştı. Kendisi de efendim gayet rahat ve müsterih bir şekilde durumu karşılamıştı diyebiliriz. Biliyordu ki onlar Allah'ın dinini, mübarek İslam dinini efendim yaymak, tebliğ etmek vazifesiyle sorumlulardı. Cenab-ı Allah onları müşriklere efendim tabiri caiz ise yedirmeyecekti yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu biliyordu. Tabi bu duruş aziz dinleyiciler içi boş bir özgüven değildi. Bakınız içi boş yani hani olur ya başımıza gelir işte biri bize yanlış bir hareket yaptığında o boş özgüvenimizle içi boş özgüvenimizle böyle bağırırız çağırırız efendim gürültü yaparız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o efendim duruşu asla İçi boş bir özgüven değildi. Yaratıcısına tam bir güven, sarsılmaz bir iman da onunki. Nebevi kriz yönteminde biliyorsunuz ki ilk kural aziz dinleyiciler, kalbi mutmain etmekte, sabitlemektir. Yüreğinde Allah'a olan inancı ve güveni diri tutmaktı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın efendim duruşu, tavrı yani. Aynı zamanda aziz dinleyiciler, Peygamber aleyhissalatü vesselam, her zaman tedbir ve tevekkül dengesini korumuştur. Peki bu tevekkül nasıl olsa Allah bizimle deyip önlem almamak mıdır? Ya da evet Allah bizimle beraberdir ama tedbirimizi de alacak mıyız ifadesi midir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret gecesinde az dinleyiciler izini kaybettirmek için ters istikamete gitmiş, izleri kapatması için bir çobanı görevlendirmiş, İstihbarat için ise aziz dinleyiciler Hazreti Esma ve Hazreti Abdullah'ı kullanmış, rehber olarak da işinin ehli olan bir kılavuz malumunuz atanmıştı. Bakınız Hazreti Esma ve Hazreti Abdullah Hazreti Ebu Bekir'in çocuklarıydı. Onlar efendim gündüz istihbarat toplar, müşriklerin arasında istihbarat toplarlardı. Akşam da Sevr mağarasına gelir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne yaparlardı? Efendim bunu anlatırlardı. Yani ne demek oluyor bütün bunlar? Peygamberimiz hem tevekkül etmiştir hem de tedbirini almıştır. Yani gittiği yolda izini kaybettirmeseydi, efendim neler yapacaklarını öğrenmeseydi, yani bir takım tedbirler almasaydı mutlak surete yakalanacaklardı ve müşrikler kendilerine türlü türlü eziyetler yapmaya devam edeceklerdi aziz dinleyiciler. Dolayısıyla insani tedbirleri eksiksiz almış, stratejiyi mükemmel kurmuş ancak sonucunu da yine Allah'a havale etmiştir aleyhissalatü vesselam. Aziz dinleyiciler, bakınız tedbiri terk etmek tevekkül değil, tembelliktir. Bütün imkanları seferber ettikten sonra Allah'a sığınmak efendim tevekküldür, tedbirdir bizim işimiz. Yani olması gereken nebevi yöntem budur aziz dinleyiciler. Önce tedbir alacağız, sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Aziz dinleyiciler, belki radyolarını yeni açan değerli dinleyicilerimize hatırlatmak amacıyla zorluklar karşısında nebevi duruş nasıl olmuştur? Peygamber aleyhissalatü vesselam karşılaşmış olduğu her türlü efendim zorlu durumlar karşısında nasıl tavır takılmıştır onu konuşuyoruz. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam daima stratejik akıl, planlama ve soğukkanlı bir liderlikle efendim durumları karşılamış, ona göre efendim ne yapmıştır, bir tavır takılmıştır diyebiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aziz dinleyiciler malumunuz kriz anlarında duygularıyla değil stratejik akılla daima hareket etmiştir.
Efendim, Uhud Savaşı'nda ordunun dağılma tehlikesi geçirdiği, kendisinin yaralandığı o en ağır kırım anında bile asla paniklememiştir. Soğukkanlılığını koruyarak sahaya yeniden malumunuz organize etmiştir. Dağınık birlikleri efendim ne yapmıştı? Toplamıştı az dinleyiciler. Eğer soğukkanlı davranmasaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer o stratejik aklıyla müdahale etmeseydi belki Uhud Savaşı'nda sağ çıkan Müslüman olmayacaktı az dinleyiciler. Efendim, tabii yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kriz anında bile istişareyi asla elden bırakmamıştır. Bakınız, istişare Peygamber Efendimizin nebevi metodlarından en önemlilerden bir tanesidir. Kolektif akla başvurmuştur daima. Toplumun efendim genelinden fikirler alıp öyle hareket etmiştir. Aziz dinleyiciler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'ın bildirmesiyle malumunuz en doğruyu bilen bir peygamber olmasına rağmen kriz anlarında efendim asla en iyisini ben bilirim düşüncesini kapılmamıştır. Daima etrafındakileri sormuş, etrafındakilerinin fikrini almış, bazen onların efendim fikirlerini de uygulamaya koymuştur. Malumunuz Hendek Savaşı'nda Selman Farisi'nin hendek kazma fikrini benimsemiştir. Yine efendim Uhud'da şehirde mi kalınsın yoksa meydan savaşı mı yapılsın konusunu ashabıyla istişare etmiştir. Onların düşüncelerine, fikirlerine efendim önem vermiştir. Bir benlik davasına asla girmemiştir aleyhissalatü vesselam aziz dinleyiciler. Şimdi konuya bir başka perspektiften yaklaşmaya çalışalım. Sertlik, öfke ve nezaketsizlikle karşılaştığında, bakınız insanın sinirlenmesi, öfkelenmesi, nezaketsizlik göstermesi durumlarında nebevi yöntemin iletişim dili nasıldı sorusunu kendimize sormamız lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu olumsuzluklar karşısında nasıl bir iletişim dili kullanmıştır? Bunu kendimize sormamız lazım ki zira bu çok önemlidir az dinleyiciler. Derler ya tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. İletişim yani tabiri caizse tabi. İletişim aziz dinleyiciler her türlü olumsuz durumu efendim ne yapar? Olumluya çevirme gücüne sahiptir iyi bir iletişimin. Mesela trafikte efendim yanlış bir hareketinizden dolayı sinirlenen, üstünüze yürüyen, efendim size şiddet göstermeye çalışan birine gayet mütevazi, gayet hoşgörülü bir edayla efendim muamele ettiğinizde onun da sinirleri yatışacaktır. Efendim onun da öfkesi geçecektir ve belki de sizden özür dileyecektir yani. Bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim bu tür problem durumlarında nasıl bir iletişim dili kullanmıştır. Aziz dinleyiciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötülüğe daima iyilikle efendim karşılık vermiştir. Bakınız ayet-i kerimenin kendisine olan emrini hiçbir zaman unutmamıştır. Fusilet suresi 34. ayette Yüce Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنِ İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olanla sav buyuruyor Peygamberimiz, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Peygamberimiz de bu hakikati aziz dinleyiciler daima kendine bir düstur olarak edinmiştir. Karşılaştığı her türlü problemde efendim iletişim dili olarak iyiliği seçmiştir. Her türlü kötülük durumunda iyilikle müdahale, iyilikle efendim karşılık vermiştir diyebiliriz. Yine Bedevi diyaloglarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem engin bir hoşgörü göstermiştir aziz dinleyiciler. Bakınız engin bir hoşgörü. Malumunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o toplum bedevi bir toplumdu. Çölde yaşayan, medeniyetin çok fazla uğramadığı ya da medeniyetle çok fazla tanışmayan bir efendim milletti o zamanın insanları. Tabii bir gün bir bedevi aziz dinleyiciler geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkasından öyle sertçe çekiyor ki mübarek boynunda hırkanın izleri görülüyor. Ve kabaca peygamberimize şu ifadeleri kullanıyor. Rabbine ait olan maldan bana da ver der. Bakınız yani haydutça kendi haddini aşarak Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir tavır takınıyor, bir muamelede bulunuyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz hiddetleniyorlar. Hele Hazreti Ömer neredeyse kalkıp yani bedenini parçalayacak kadar sinirleniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki
Yani sadece tebessüm ediyor evvela, sonra o kimseye istediğini verin diye emrediyor. İşte o muhatabının kaba tavrına göre değil az dinleyiciler, arkasındaki bilgisizliğe ve yetiştiği kültüre odaklanmış, engin bir hoşgörü iletişimi sergilemiştir. Bakınız, onun tek bir kelimesiyle o adamı o an orada yok edebilirlerdi. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onun bilgisizce, cahilce o davranışta bulunduğunu biliyordu ve ona göre muamelede bulundu. Niye mesela peygamberin etrafındaki diğer insanlar aynı davranışı sergilerler miydi? Elbette hayır. Çünkü onlar artık cahil değillerdi. Çünkü onlar artık İslam'ın nuruyla nurlanmış, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o engin hikmetiyle, bilgisiyle tanışmış ve onlar da birer büyük bilgi haline gelmişlerdi. O vesileyle Peygamberimiz insanın içinde bulunduğu sosyo-kültürel durumuna göre de muamelede bulunmuştur aziz dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, tabi nezaket nebevi dilin en önemli aşamalarından bir tanesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam nebevi dilde hakaret, aşağılama, gıybet veya incitici bir ima asla yapmamıştır. O asla sorunu kişiselleştirmemiştir. Bir kimse de bir hata gördüğünde o kişiyi toplum içinde teşhir edip utandırmamıştır. Bazı kimseler ne oluyor ki şöyle şöyle yapıyorlar diyerek aslında o durumu ayıpsamıştır. Kişileri ayıpsamamıştır. Bakınız az dinleyiciler, bizler kendi hal ve hareketlerimize baktığımızda, kendi günlük yaşayıştaki davranışlarımıza baktığımızda bizler ne yaparız? Mesela kötü davranışları değil de kötü insanları daima konuşuruz. Bakınız, bu bizim Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatından ne kadar çok uzaklaştığımızı bize gösteriyor. Daima işte filankes böyle yapmış, filankes şunu konuşmuş, efendim şunlar şunu söylemişler diye sürekli insanları çekiştiririz. Aslında o yaptıkları amellerin, o kişileri zikretmeden de o amellerin, o davranışların kötü olduğundan bahsedebiliriz yani. Ama bizler tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek davranışlarından, o bizlere ders olacak davranışlardan uzak olduğumuz için ne yapıyoruz aziz dinleyiciler? Yani olmaması gerektiği şekilde davranıyoruz diyebiliriz. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatında daima uzlaşı ve esneklik içerisinde olmuştur. Daima problem durumunda karşısındaki insanla daima surette ne yapmış aziz dinleyiciler? Efendim bir uzlaşı içerisinde olmuştur. Ama tabi Allah'ın emirlerini ve yasaklarını çiğnetmeden. Bakınız, bir gün hatırlıyorsunuz aziz dinleyiciler, müşrikler Peygamber Efendimiz'e teklif ediyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, işte sana bu kadar mal verelim, bu kadar şan verelim, şöhret verelim, para verelim, gel bu davandan vazgeç diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu uzlaşının Allah'ın emri ve yasaklarına aykırı olduğu için diyor ki sağ elime ayı, sol elime güneşi de verseniz ben davamdan vazgeçmeyeceğim diye. Efendim böyle bir durumu da örnek verebiliriz. Yani evet, uzlaşı prensibini daima Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Kendi hayatına uyguluyordu. Fakat bu uzlaşı durumu asla Allah'ın emir ve yasaklarına efendim aykırı değildi aziz dinleyiciler. Şimdi kıymetli dinleyiciler, malumunuz Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin zorluklar karşısında, problemler karşısında nasıl tavır takındığını konuştuk. Şimdi en önemli soruya geldik aziz dinleyiciler. Kendimize sormamız gereken en önemli soru. Tabi bugün modern dünyada aziz dinleyiciler, psikolojik ve duygusal zorluklarla boğuşan bizler için Peygamber Efendimizin bu yaşayış tarzı, bu yaşam tarzı efendim nasıl dersler kazandırıyor? Bizler bu yaşam tarzından nasıl somut ve pratik dersler çıkarmalıyız sorusunu kendimize sormamız lazım. Yani bu çok önemli bir ifadedir aziz dinleyiciler. Bizler Peygamber Efendimizin hayatını okumamızın en büyük gayesi ondan dersler çıkarmaktır. Cenab-ı Allah'ın buyurduğu üzere o sizin için büyük bir örnekliktir. Bizler de onun hayatını okuyarak kendimize örnekler çıkarmamız gerektiği için bu kadar efendim Peygamber Efendimizin hayatına yoğunlaşıyoruz aziz dinleyiciler.
Tabi bugün modern dünyada hıza, hazza ve yoğun strese maruz kalan, psikolojik ve duygusal zorluklarla, yalnızlıkla, tükenmişlikle boğuşan bizler için aziz dinleyiciler, Peygamber Efendimizin bu mücadele yönteminden efendim çıkaracağımız önemli dersler vardır. En önemlisi aziz dinleyiciler, umudumuzu diri tutmak ve anı, zamanı yönetmektir. Bakınız, daima umutlu olmalı, karşılaştığımız her türlü problem durumunda umudumuzu asla efendim elden bırakmamalıyız. Tabii günümüz insanı aziz dinleyiciler ya geçmişin keşkelerinde boğuluyor ya da geleceğin kaygısıyla bugününü mahvediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bize kıyametin kopacağını bilseniz bile bir fidan dikiniz buyurarak şartlar ne olursa olsun efendim ümidimizi diri tutmayı bize efendim telkin ediyorlar. Yine tükenmişlik ve anlam arayışı aziz dinleyiciler bizim Peygamber Efendimizin hayatından çıkaracağımız en büyük derslerdir ki krizleri hayra dönüştürme mantığı vardı Peygamber Efendimiz'de sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün modern dünyanın en büyük feryadı aziz dinleyiciler tükenmişlik ve anlamsızlık hissidir. Yaşadığı en ufak darlıkta neden bu benim başıma geldi diyerek efendim daima kendimizi böyle kendimize ızdıraplar çektiririz. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatın her krizini bir anlam ile buluşturmuştur. O hiçbir zaman krizlerin içerisinde boğulmamış, her krizi bir efendim kazanım olarak dışa dönüştürmüştür diyebiliriz. Tabi malumunuz yani yaşanan kayıplar, acılar veya başarısızlıklar bir son değildir insan için. Ruhun olgunlaşması, Allah'a yaklaşması ve yeni kapıların açılması için birer basamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynen bunu bize göstermiştir aziz dinleyiciler. Tabi meselenin en önemli kısmı da efendim dua ve ibadetle ruhsal dayanıklılığı arttırmaktır. Bakınız aziz dinleyiciler, modern dünyanın buhranlarından kurtulabilmenin en önemli şifrelerinden bir tanesi insanın dua ve ibadetle kendini Rabbine adamasıdır. Kendini Rabbi ile baş başa bırakmasıdır. Rabbi ile birlikte olmasıdır. Rabbi ile hemhal olmasıdır aziz dinleyiciler. Rabbimizden uzaklaştığımız her an bizim için bir efendim çöküş olacaktır, bir kayboluş olacaktır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynen bunu yapmıştır. Bakınız aynen bunu yapmıştır. Yani Cenab-ı Allah'ın emirlerini, yasaklarını yerine harfiyen getirmiştir. Daima Cenab-ı Allah'la birlikte olmuştur ki karşılaştığı hiçbir zorluk, hiçbir problem durumu onu efendim yıldırmamıştır, krize sokmamıştır. Bizler tabi aziz dinleyiciler şunu da ifade etmek istiyoruz. Dua ve ibadet efendim bir birliktelik ifade eder. Birlikte yapılan eylemlerdir, davranışlardır. Zaten malumunuz namaz bir duadır aslında. Namaz kıldığımızda aslında dua ediyoruz. Fatiha suresinde efendim ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Ya Rabbi biz yalnız senden yardım diliyor. Yalnız senden medet umuyoruz diye efendim dualarda buluyoruz. Dualarda bulunuyoruz. Duayla ibadetin efendim birlikte olması insana yani insana dünya hayatına karşı bir güç kazandırıyor diyebiliriz aziz dinleyiciler. Evet, tabii yine sadece dille dua edip efendim fiili olarak Allah'tan uzaklaşmak bir pasifliktir. Sadece işte elimizi açıp Allah'tan istemek aslında kolay olandır. Asıl olan insanın ibadetleriyle, davranışıyla ve hasıl bütün hayatıyla Allah'la birlikte olmasıdır. Zaten dua sadece elimizi açıp Allah'tan istemek değildir. Dua hayatımızı Allah'ın rızasına göre yönlendirip aslında bu yönlendirişle Allah'tan hidayet istemektir. Ve böyle yaptığımızda aziz dinleyiciler hiçbir zorluk, hiçbir problem durumu bizi efendim yenemeyecektir, krize sokamayacaktır. Daima Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı efendim bu konuda bize örneklik teşkil edecektir. Aziz dinleyiciler, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kainatın efendisi, Yüce Rabbimizin uğruna, hatırına kainatı yarattığı o muazzam şahsiyetin hayatında zorluklarla mücadelenin nasıl yapıldığını, nebevi duruşun, nebevi tavrın nasıl olduğunu efendim konuşmaya çalıştık, arz etmeye çalıştık. Sürçülisan olmuşsa affola.
Kıymetli Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, Doğu Beyazıt ilçe müftülüğümüzün katkılarıyla hazırlanan Cuma'nın bereketi programımızın bugünlük sonuna geldik. Özetle gördük ki Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı bize zorluklardan kaçmayı değil, zorluklar karşısında dik, vakarlı, sabırlı ve ahlaklı durmayı öğretiyor. Rabbim bizleri sevgili peygamberimizin bu yüce ahlakıyla ahlaklandırsın. Darlıklarımızı genişliğe, krizlerimizi rahmete tebdil eylesin. Bu vesileyle cumanız mübarek, haneleriniz huzur dolup taşsın. Bir sonraki hafta yine aynı saatte ve aynı frekansta farklı konuk ve konuklarla buluşmak duasıyla. Ben Ömer Çeken. Hepinize hayırlı cumalar diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz. Bir de şeytanlardan Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapt eden bizdik. Oydu kurdun, kuşun ve dahi toprakta yürüyen karıncanın dilinden anlayan. Oydu rüzgara ve cinlere hükmeden. Oydu hükümdarların en hakkaniyetlisi, en kudretlisi. Oydu Hazreti Davud'un veliahtı ve Hazreti Süleyman'dı Rabbin bilgelik ihsan ettiği bu kulun adı. Kudretli ve azametli ordusuyla sefere yürüdü Hazreti Süleyman. Ordusu her geçtiği yerde hakkı unutmuyor, hak için cenk ediyordu. Ordunun en önünde Hazreti Süleyman'ın başının üzerinde kuşlar uçuyor, gövdeleriyle onu güneşin yakıcılığından koruyorlardı. Mola verdiklerinde ordunun öncüsü ve suyun gözcüsü olan hüthüt kuşunu göremedi Hazreti Süleyman. Neredeydi diye sordu, bilmiyoruz dedi diğer kuşlar. Öfkelenmişti ki Hazreti Süleyman, hüthüt kuşu çıka geldi kanat çırparak, telaşlı ve ürkekti. Sebe ülkesinden haberler getirdim dedi hüthüt. Zengin ve büyük bir ülke Sebe. Bu ülkeye hükmedense adına Belkıs derler bir melike. Fakat ne yazık ki Sebeliler sapmışlar Yüce Allah'ın kutlu yolundan, güneşe tapmaktalar diye tamamladı sözünü. Bu söz üzere bir mektup yazdı Hazreti Süleyman ve Belkıs'ın penceresinden atmasını söyledi. Mektubu gagasına alan Hüthüt, Belkıs'ın açık penceresinden içeri girerek mektubu uyumakta olan Belkıs'ın başucuna bıraktı. Uyandı Belkıs uykusundan ve gördü mektubu. Okudu. Hazreti Süleyman, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığı mektupta Sebe halkını ve Belkıs'ı hak yoluna çağırıyor, her şeye kadir olan Allah'a biat etmelerini emrediyordu. Savaş istemeyen Belkıs, en yakın adamlarından birini yanına kıymetli hediyeler de katarak Süleyman aleyhisselama elçi yolladı. Elçinin yola çıktığı haberini Hüthüt'ten alan Hazreti Süleyman, cinlerine elçiyi karşılayacağı azametli bir yer hazırlattı. Elçi huzura çıkıp da bu zenginliği ve Hazreti Süleyman'ın kudretini görünce kendini çok küçük hissederek dizlerinin üzerinde yanında getirdiği hediyeleri sundu Hazreti Süleyman'a. Ben dedi Hazreti Süleyman, bu hediyeleri kabul etmeyeceğim. Sizin hediyelerinize ihtiyacım yoktur. Benim isteğim sizin Allah'a iman etmenizdir. Yoksa ordumla Sebe'ye gelip taşı taş üstünde bırakmayacağım diyerek gerisin geri yolladı huzurundan elçi. Elçi Sebe'ye dönüp de durumu anlatınca Belkıs'a, kendim gideceğim Süleyman'a dedi Belkıs. Dillere destan, mücevherlerle kaplı tahtını çalınmasın diye de 40 kapılı bir odaya kilitledi ve kapısına silahlı nöbetçiler koydu, gönül rahatlığıyla yola çıktı Hazreti Süleyman'a doğru. Hüthüt kuşu hem tahtın güzelliğini hem de Belkıs'ın gelişini bildirdi Hazreti Süleyman'a. Hazreti Süleyman emredince adamlarından biri elbette Yüce Allah'ın lütfuyla bir göz kırpımı kadar sürede Sebe'den 40 kilitli kapının ardından alıp getirdi tahtı. Taht için billurdan bir köşk yaptırdı Hazreti Süleyman. Gün ışığı altında ışıl ışıl parlayan, işlemelerinin üzerinde güneş ışıklarının bin bir oyun oynadığı bir köşk. Ve tahtı bu köşkün üzerine koydurdu. Sebe Melikesi Belkıs'ı karşılayıp doğruca yaptırdığı billur köşke getirdi Hazreti Süleyman aleyhisselam. Tahtını görünce şaşırdı Belkıs. İnanamadı burada olduğuna. Hele de pırıl pırıl şavkıyan köşkü görünce daha da arttı şaşkınlığı. Suyla yapıldığını sandığından billur köşkü
Eteklerini toplayarak yürüdü tahtına. Korkma dedi Hazreti Süleyman. Su değil, billurdandır tahtın için yaptırdığım bu köşk. Yürüdü Belkıs, oturdu tahta ve tüm bu gördükleri karşısında iman etti Allah'a. Ve sonra kaldırdı ellerini göğe Sebe Melikesi Belkıs. Ey Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuruşe yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın.

0: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini kur.
3: Çok oldu.
4: Anne bakın çok tatlılar ne.
5: Alo anneciğim.
3: Neredesiniz evladım?
5: Yoldayız, geliyoruz.
4: Tatlı değil mi?
5: Dur kızım dur, şimdi babaannemle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
3: Olur mu hiç, uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatma, ben görürüm.
5: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
3: Ne oldu? Ne oldu?
6: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayat.
7: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veri de hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
8: Hayat bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
9: Bu mu?
10: Kalbim bir hayli hüsran, sebebi sen yine hain, yıkıldı kaç kere dünya.
9: Bu mu?

Reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır.

sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolar eliyle titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.

0: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat yılında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle.

Herkese merhabalar. Güzel bir cuma gününden hepinize selamlar. 104.4 Radyo Doğu Beyazıt'tan sesleniyorum efendim. Mikrofon başında ben Helin. Hayata dair programıyla yine yeniden beraberiz. Evet, öncelikle nerede olursanız olun, hepinizin cuması hayırlı olsun. Gününüz huzurlu, gönlünüz de ferah olsun. Evet, haftanın son günündeyiz efendim. Son iş günündeyiz. Kimler bizim aramızda, hemen bir bakalım. Hangi dinleyicilerimiz yazmışlar bize? Ama yazanları görmeden önce de, yayına başlamadan hemen önce de öyle güzel, öyle ince düşünülmüş bir hediye aldım ki bunu sizlerle paylaşmadan programa da başlamak istemiyorum. Evet, cezaevinde A1 koğuşunda Umut Akbaş ve Valat Daşdemir'in benim için hazırladığı böyle metal kabartma tarzında çok güzel bir el emeği tablo bana ulaştı. Tabloyu da dinleyicilerimizden Zeki Akbaş getirmiş. Kendisine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tablonun üzerinde böyle inceleye inceleye gerçekten gözümü alamadım. Mikrofon, kulaklık, kuş figürleri ve ismim yer alıyordu efendim. Böyle Helin diye çok da güzel yazılmış. Yani radyoyu, müziği ve buradan yaptığımız işi anlatan detaylar tek tek düşünülmüş. Evet, el emeği bir hediyenin yeri gerçekten çok başka. Çünkü ortaya çıkan şey yalnızca bir tablo olmuyor. İçinde birinin ayırdığı bir zamanı görebiliyoruz. Verdiği emeği görebiliyoruz. İnce bir düşünce de oluyor. Bu yüzden benim için çok kıymetli ve güzel bir hatıra oldu. Buradan Umut Akbaş ve Valat Daşdemir'e emekleri ve güzel düşünceleri için, Zeki Akbaş'a da bu tabloyu bana ulaştırdığı için gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Çok güzel olmuş. Gerçekten radyonun en güzel taraflarından biri de sanırım bu olsa gerek. Hani bazen birbirimizi hiç görmeden bir sesle tanıyoruz. Sonra o ses bir selama, bir şarkıya, kimi zaman da böyle güzel bir hatıraya dönüşüyor. Evet, gerçekten mikrofonun diğer tarafında gerçekten bizleri dinleyen, hisseden ve bu yayına gönül veren insanların olduğunu bilmek çok güzel. O yüzden bugün ayrı bir mutluyum. Evet, hayata dair başlıyor efendim. Kimlerle başlıyor? İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz böyle saliselerle artık 13.00'ı kaçırıyor. Mısra Hanım, hoş geldiniz. İyi günler demiş, iyi günlerimiz olsun. Eli Türkoğlu'nun son şarkısını istemiş, canın sağ olsun parçası gelecektir. Armağanımız olsun. Evet, Zeki Akbaş'tan bahsettik efendim. Zeki Akbaş da yazmış bizlere ama hemen kötü haberi verelim. İstediği parçayı ne yazık ki bulamadık. İstediği parçayı değiştirsin, hemen ekleyelim. Filiz Hanım, hoş geldiniz. İsmini vermek istemeyen dinleyicimi de görüyorum, hoş gelmiş. İrem Hanım'ı görüyorum efendim, hoş gelmiş. Ve Ayşe Hanım tabii ki cuma günü yine böyle güzel uzun metinlerle gelmiş. Uzun mesajlarla. Hoş geldiniz. Cahide Hanım'ı görüyorum, Aleyna Hanım'ı görüyorum, Zahide Hanım'ı, Şevin Hanım'ı görüyorum efendim. Hoş geldiniz. Aslı'yı da görüyorum, Ferhat Bey'i de görüyorum, hoş gelmiş. Ve Beritan Yüce de her zaman bizleri dinlediğini söylemiş efendim. Tekrardan hoş gelmiş. Çetin Yaşık da gelmiş. Acaba gerçekten kendisi dinliyor mu, çok emin olamadık. Bir türlü zamanlama uymuyor ama kendisi hoş gelmiş. Bir tane dinleyicimiz merhaba saygıdeğer radyo temsilcisi demiş. Yani bu kadar güzel bir merhaba almamıştım. Serhat Güner yazmış efendim. Serhat Bey ilk defa programımıza katılıyor. Hoş gelmiş. Akrep Kral aramızda efendim. Kendim de bir yayıncıyım diyor. Seni severek dinliyorum. Daima demiş. Yolun açık olsun Helin demiş. Teşekkürler. Sağ olun, var olun efendim.
Diyarbakır'dan Mehmet Bey aramızda hoş gelmiş. Diyarbakır'a selamlar. Bu sıcak havadan da selamlar. Sonu 49 olan dinleyicimiz burada efendim. İsmini görebilecek miyiz? Ahmet'ten yazıyormuş. Selamlarımızı iletelim. Zana aramızdaymış. Zana, hoş geldiniz. Dicle Hanım'ı görüyorum efendim, hoş gelmiş. Volkan Erdoğdu'ya şarkı göndermek isteyen dinleyicimiz gelmiş ama biraz geç gelmiş. Yine de almaya çalışalım. Bodrum'dan Dilan Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Serhat Bey selamlar demiş, selamlar. Sayım Hanım'ı görüyorum ve tabii ki Necla ablamız, olmazsa olmazımız gelmiş efendim, hoş gelmiş. Taladro'dan Dem şarkısı olsun demiş Zeki Akbaş. Tamamdır efendim. O zaman ilk şarkımı göndereyim. Bu arada Ensar Bey de gelmiş, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği Yaren Hanım, sizler de hoş geldiniz. Ben ilk şarkımı göndereyim efendim. Sonra geldiğimde size bir soru karşılayacak. Sorudan sonra da mesajlara başlayalım.

Evet, ben şarkımı gönderdim. Sıra sizlerde efendim. Bu arada bir dinleyicimiz sormuş, başvurun ne zaman diye. Ne başvurusu diyorsanız, sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ildeki okullarda görevlendirilmek üzere kadın ve erkek güvenlik görevlisi alımı için hazırlık yaptığı öğrenildi. Bizler de tabii ki bunun duyurusunu sosyal medya hesaplarımızdan yaptık. Ve emin olun, başvuru başladığında tekrar bilgilendirme yapacağız. O yüzden de bir yandan diyoruz, Instagram'ımızı takip edin efendim. Bizler sadece radyo olarak, hani şarkılarla değil de çevremizdeki iş... Siz de hoş geldiniz Lamia Hanım, hoş geldiniz. Çevremizdeki iş ilanları için de bilgilendirme yapıyoruz. Bilmiyor vedalar, sarmaz ki yar. Biraz önce şeyi fark ettim, mektubun üzerinde B7 koğuşu yazıyor da Umut Akbaş ve Lat Daşdemir. Yani A1 koğuşu diye hatırlıyorum. Eğer yanlış biliyorsam da kusuruma bakmasınlar. Hem A1 koğuşuna hem B7 koğuşuna selamlarımızı gönderelim.

Evet, sorumuzu soralım, mesajlara geçelim efendim. Bu kez sorum biraz daha anne ve babaları ilgilendiriyor. Çünkü ebeveynlik dışarıdan bakıldığında bir başka gözüküyor. Yaşayınca bambaşka bir dünya gibi geliyor. O yüzden hem annelere hem de babalara buradan soralım. Anne olduktan sonra annelikle ilgili keşfettiğiniz, ya bunu hiç böyle düşünmemiştim dediğiniz en ilginç şey ne oldu? Babalar için de aynı soruyu soralım. Babalık size en çok neyi şaşırttı, neyi öğretti? Yani baba olduktan sonra ya da anne olduktan sonra hiç düşünmediğiniz bir şey, keşfettiğiniz şey ne oldu? Ben merak ediyorum efendim. Dinleyicilerim de bana yazsın istiyorum. Resmi nasıl evimde? Ramazan Bey, sizler de hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Dinler bana sakın. Evet, Tarkan Bey bizleri dinliyorsa bilgilendirmemizi de yaptığımızı düşünüyorum efendim. Selamlar. Kolay gelsin Helin Hanım demiş Zeki Akbaş. Teşekkür ediyorum efendim. Sizi görmek güzeldi demiş. Allah yardımcınız olsun demiş. Sizi de aynı şekilde görmek güzeldi efendim. Allah sizin de yardımcınız olsun. Hediyeyi ulaştırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Abim Umut Akbaş, Valat Taşdemir, can kardeşim Ali Akbaş için Taladro'dan Dem parçasını armağan ediyorum demiş. Listemize ekledik, göndereceğiz. Canın sağ olsun. Ama ondan önce Mısra Hanım'ın bir parçasını dinleyelim, sonra mesajlarla geri dönelim.

0: Evet, bu arada bir mektubumuz var efendim. Umut Akbaş ve Valat Daşdemir'den bir mektubumuz var. Onu da tabii mesajlar biraz hafifleyince paylaşacağım. İki gözümün çiçeği hoş geldin demiş. Canım cuma mübarek olsun demiş. Senin de cuma mübarek olsun.
1: Üşüdüm sevdiğim canın sağ olsun.
0: Mısra Hanım demiş ki ama bunu istemiştim ya demiş. Bir bakalım arada hangi parça istemiş. Bende son parçası bu diye gözüküyor ama bir bakarız.
2: Her şeyi yaptım. Başıma böyle şeyler geldiği için acıyor musun bana? Ha? Acıdığın için mi söylüyorsun?
0: İyi yayınlar dilerim öncelikle demiş Filiz Hanım. Teşekkür ediyorum.
3: Ben senin için kaygı...
0: Filiz Kaya'dan Ömer Bağator'a. Seni çok seviyorum. Bu devirde her şey kötüyken başıma gelen en güzel şeysin. Yol ne kadar uzun olursa olsun önemli olan doğru insan ile o yolu yürümek. Sen her anlamda benim için en iyisin ve en doğrusu oldun. Güzel gözlüm demiş. Şimdiden de teşekkür etmiş. Şarkıyı da ekledik efendim, göndereceğiz.
1: İçim içimden.
0: Emre Fel'den Dert Olur parçasına armağan etmek istemiş.
1: İster yüzüm senden içim içinden. Siyah bir avlunun tam ortasında yalına yaptım canım. Canımı yakmak istedim, canımı yaktım. Benden bir canı esir.
0: Hasan Cin aramızda efendim, sizlere de kolay gelsin, hayırlı cumalarımız olsun.
1: Hayattır.
0: Ahmet Kaya'dan bir parça istemiş.
1: Bana ne dersin gözyaşlarımı?
0: Bir bakalım bugün Ahmet Kaya'dan hiç parça eklediğimi hatırlamıyorum ama güzel bir parçası varsa ekleyelim.
1: Bana öner.
0: Dinleyicilerimizin istediği varsa özellikle.
1: Anlatsam bana ne dersin? Gidiyorum yol katı.
0: Hayırlı cumalar, nasılsınız, iyisinizdir umarım demiş dinleyicim, teşekkür ediyorum.
1: Sen şimdi...
0: Kapalı cezaevine her şeyi Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istiyorum.
1: Elbet pişman olur ben.
0: Yalından her şey sensin parçası. Belki bugün yan yana değiliz ama kalbim hep aynı yerde, hep sende. Kimileri zamanlar unutulur demiş. Ben zaman geçtikçe daha çok sevdim.
1: Sensizken.
0: Mesafeler bizi ayırdı belki ama sevgimden hiçbir şey eksilmedi. Günün birinde bu özlem bitecek, o güne kadar kalbim hep senin yanında olacak demiş.

0: senden, ne serden.
1: Evet, Lamia demiş ki bugün dışarıdayım, akşam düğün var demiş, aktif olamayacağım, kusura bakmayın demiş. Hiç problem değil efendim. Yani akşam dışarıda hani düğün var ama şu anda dışarıda olmanıza rağmen bizleri dinlemeniz de ayrı bir şey.
0: Kardeş bu hanım.
1: İbrahim Tarhan beni arayacaksan şu an ara demiş, müsait olduğun gibi. Çünkü bugün full dışarıdayım, müsait olamam, seni bekliyorum demiş.
2: Bir şey yapalım.
1: Evet, son bir mesaj sonra da araya gitmemiz gerekiyor efendim. Biliyorsunuz her program olduğu gibi bugün de biraz yoğunuz. O yüzden sıranızı beklemenizde fayda var efendim. Merhaba ablam demiş, T tipi cezaevinde olan kardeşim İslam Uzunay'a Seyfi Doğanay'dan saçının akına bakma parçasını istiyorum. Sabır aslanın kılıcıdır, elbet bir gün aslanım. Seni sabırla bekliyoruz. Bir gün gelecek, o gün ay güneşten daha parlak olacak. Bizim için inşallah demiş efendim. O zaman ben araya gidiyorum. Taladro'dan dem parçasını da gönderiyorum. Tekrardan teşekkürlerimi de iletiyorum.
2: Sen mi biliyorsun her şeyi yaptım? Başıma böyle şeyler geldiği için acıyor mu bana? Ha? Acıların için mi söylüyorsun bana?
3: Ne alakası var? Ben sana niye acıyayım ki? Ben senin için kaygılanıyorum.
2: Çok sağ ol ama sen benim için kaygılanma. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ve kötü bir şey olduğu zaman onları arıyor. Onlar senin yerine kaygılanıyor benim için. Sen bana sakın acıma.
3: Ben sana acımıyorum ki. Yani ben seni acımıyorum sana.
4: İş işten geçiyor gülüm. İçim içimden. Sabahım ayaz, kalbim karlı, içim içimden. Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin içinden. Hay ister yüzüm senden, içim içinden. Siyah bir avlunun tam ortasında yalına yaktım canım. Canımı yakmak istedim, canını yaktım. Benden bir canı esirgedin, kendi canımı kattım. Senin ellerinden aşk ömür, ölüm hayattır. Kul mu köle mi, yapışkan mı, bana ne dersin? Gözyaşlarımı verirdim de değer bilmez, yalan edersin. Zaman iyileşen tüm yaralarından bana önersin. Ben öldüm gittim geldim de anlatsam bana ne dersin? Gidiyorum, yol kat ettikçe beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın, bir mevsim susuyorum. O bahar gelir elbet, pişman olur beni anarsın.

0: dostlu yanım. Sensizken düştü yarım. Gelirsen bağır güzeli ihtişamım güçlü yarım. Sevmek gülünç değil, seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşk bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olanım.
1: Ben ne yaptım? Ben bunların hepsini yaptım. Ne yaptım söyle? Hiçbir şey yapmadım. Ya senin için sevgisinden ölecek. Her şeyi yapacak olan adama bir şans vermedin. Gittin o onu sevdim. Sevdin de ne oldu? Ona şans verdin, onunla beraber bırakırmış. Sonra seni aldattı. Sonra sen bir şans daha verdin. Ona iki şans verdin, bana bir şans verdin.
0: Şişten geçiyor gülüm, gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama son attı. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen. Yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde bilmediğim bir günde sevdim. Bunu inkar eden taş olur. İş işten geçiyor gülüm, aşkı azaldım. Benden gidiyor giden, sen gene kazandın. Ben günlerimden günüm, geceden naz aldım. Her şeyi tamamladım da bir senden naz aldım. Ki yolum dik, seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: seversen.
1: Evet, devam edelim. Mısra Hanım, bu arada attığınız şarkıya baktım ama öyle bir şarkı hiçbir yerde yok yani. Hani dedik belki bizim listelerimizde yoktur. Bir YouTube'a falan bakayım dedim, yine bulamadım. Ya da belki bizim listelere daha gelmemiş, bilmiyorum ama çözemedim yani.
2: Serden geçti canım, bugün de güçlü yanım. Sensizken düştü yarım. Gelirsen bağır güzelim.
1: Evet, bir bakalım. Savaş Polat bizlere ulaştı efendim. Eşi ve çocukları için amcası Hakan Polat, Roşat Güner, Erkan Batur, Yavuz Oruç için Mustafa Yıldız Doğan'dan Yer Gelsin parçasını istemiş. Kolay gelsin demiş Fatma Hanım. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlarımız olsun, hayırlı cumalarımız olsun. Ben iyiyim. Umarım sizler de çok çok iyisinizdir. Tüm radyo dinleyicilerinin cuması mübarek olsun demiş. Benim için Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Çalar Mısın demiş. Tabii ki efendim. Varsa ekleyelim. Merhaba, bana link atabilir misin demiş dinleyicim ama ne için anlayamadım. Neyin linki acaba? Radyoyu dinlemek için mi anlamadık ama kendisi aktif olarak dinliyorsa bizi bir bilgilendirsin. Cahide Hanım, bu arada parçanızı ne yazık ki bulamadık. Ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Cumanız mübarek olsun demiş. Kimin ne dileği varsa bu mübarek günü hatırına kabul olsun demiş. Sözleri. Eşi Savaş Polat için Mazlum Çimen'den istediği parçayı ne yazık ki bulamadık. Ama değiştirirse güzel bir parçayı alırız efendim. Beni benden alırsınız. Bu arada soruma cevap gelmedi efendim. Neden gelmedi? Bilemedik ama bir daha soralım o zaman sorumuzu. Efendim, sorumuz anne ve babalara. Anne olduktan sonra ya da baba olduktan sonra sizi en çok ne şaşırttı? Annelik ya da babalıkla ilgili ne keşfettiniz? Bana göndermenizi istiyorum. İyi günler, kolay gelsin demiş Doğu Beyazıt Cezaevi T-Tipi A13 koğuşunda abim Sıddık Saray'a Azer Bülbül'den bir parça çalar mısın demiş. Şimdiden teşekkürler. Bir bakarsın. Ensar Bey, bir bakalım, Azer Bülbül'den Sana Yalan Gelebilir parçası gelecek. Onu size de armağan edelim. Yeter artık. Evet, bu arada dinleyicimiz aramızda mı acaba? Umarım aramızdadır. Serhat Güner eğer aramızdaysa buradayım diye yazmasını istiyorum. Serhat Bey buradaysa buradayım desin efendim. Ben de bir araya gideyim, iki parça size göndereyim. Emre Fel'den Dert Olur parçası. Onun ardından da Mustafa Yıldız Doğan'dan Yer Gelsin bir dinleyelim.

Evet, 104.4 frekansından seslenmeye devam ediyoruz. Size iki parça daha göndereceğim. Azay Bülbül'den ve Müslüm Gürses'ten iki tane parça göndereceğim. Sonra Ahmet Kaya çalacak efendim. Ahmet Kaya çaldıktan sonra da mektubu paylaşmak istiyorum. Çok da geç olmasın. Çünkü mesajlar gelmeye devam ediyor belli. En azından mektubu çok geciktirmeyelim. Bahar gelsin. Evet, bir bakalım. Roşat Güner bizlere ulaşmış efendim.

0: canım Şevin Hanım ve Zahide Hanım'a geldik. Canım hayırlı cumalar, nasılsın, iyisin inşallah diye sormuş. Teşekkür ediyorum, hayırlı cumalarımız olsun. Bugün sizden Serhat Çiçek'ten istediğiniz parçayı bir bakalım bulduk mu? Bulduk ve ekledik.
1: Seni nasıl?
0: Kurban olduğum abim Harun Yaşar ve arkadaşları Berat Yücerhan Yüce ve sizin için istiyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim.
1: Sen hiç aşık.
0: İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Helin Hanım, ben Aslı demiş. Mahsun Kırmızıgül'den parça istemişsiniz ama zaten aynı isimlere birer parça aldık. O yüzden sizin parçanızı alamayacağız. Ama Ahmet Kaya'dan gelecek parçayı size de armağan edelim. Canım bir tanem Hakan Polat'a, Muratcan Abbasoğlu'na, Savaş Polat'a ve Kara Gün ailesine, Polat ailesine armağan ediyorum demiş. Hakan'a onu çok sevdiğimi söyleyin, sabrın sonu selamettir elbet bir gün demiş.

Evet, Serhat Bey buradaymış efendim. Helin Hanım merhaba demiş. Ben Roşat Güner'in abisi Serhat Güner. Mazlumdan sürgüne saldım adlı parçayı başta Roşat Güner, Selçuk Okay ve Osman Fidan olmak üzere ve tüm diğer dinleyicilere armağan etmek istiyorum. Şimdiden ilginiz ve güzel yayınlarınız için çok teşekkür eder. Herkese keyifli dinlemeler dilerim demiş. Ve sonra tekrar bize bir link atmış ama link atmasına gerek yok efendim. Zaten bizler parçayı bulduk. Merhaba saygıdeğer radyo temsilcisi deyip mesajı tekrardan atmış. Merhabalar, hayırlı cumalar demiş Ayşe Hanım, hayırlı cumalar. Reşat Çelik'e Rojda'dan Ey Yarim parçasını armağan etmek istemiş. Bazen düşünüyorum da insan birini nasıl bu kadar çok sevebilir diye. Sonra seni düşünüyorum ve cevabını anlıyorum. Çünkü sen benim için sadece sevdiğim biri değil, günümün en güzel anı, gecemin en güzel düşüncesi, kalbimin en huzurlu köşesi, gözlerimin kalabalıklar içinde bile aradığı tek kişisin demiş. Sesini duyduğumda içimi ısıtan, yıllar geçse de elini bırakmak istemediğim insansın. Her sabah sana yeniden aşık olacağım ve ömrümün sonuna kadar yanında olman için dua edeceğim. Olmadın ki. Seni bugün sevdiğim gibi yarın da, yıllar sonra da, saçlarımız ağardığında da aynı kalple sevmek istiyorum. İyi ki sen demiş. O zaman iki parçayla araya gidiyoruz efendim. Azer Bülbül'den Sana Yalan Gelebilir ve onun ardından Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım parçasını Fatma Hanım'a da göndermek istiyorum.

0: Evet, saatlerimiz 14.47. Efendim, kaldığımız yerden Akrep Kral'la devam ediyoruz. Ve aleyküm selam, hayırlı cumalar dilemiş Doğu Beyazıt Tetip Açık Cezaevinde olan kardeşi Cengiz Cihanaklı, Resul Cihanaklı, Ahmet Cihanaklı, Abdullah Çetik, Suat Tayfur, Savaş Polat'a selamlarını iletmiş. Uygar Doğanay'dan Alışamadım parçasını kardeşlerine ve bana armağan etmiş. Teşekkür ediyorum. Hevesi ölmüş insanlarız biz demiş. Zararımız sadece kendimize. Bunu okuduğum zaman da Cengiz kardeşine her zaman yanında olduğunu ve keyfine bakması gerektiğini, güzel günlerin onu beklediğini de söylemek istemiş. Kimse kendi kitabına bakmadan başkasının özetini çıkarmasın diye de mesajını bitirmiş. Evet, Necla ablamıza bir dönmek istiyorum efendim. Bu arada radyomuzun ablası da gelmiş, hoş gelmiş efendim. İyi ki gelmiş. İdal de aramızda efendim. İdal'e de selamımızı gönderelim. Gülpembem gelmiş, hoş gelmiş, hayırlı cumaların olsun güzel Gülpembem demiş. Nasılsın, iyi misin demiş. Dediğim gibi her zaman sesinizi duyunca böyle daha iyi oluyorum. Anladığım kadarıyla siz de iyisiniz. Hepimizin duası iyilerle olsun demiş. Rabbim hepimizin duasını kabul etsin. Gülpembem demiş, bir bakalım hangi parça istemiştiniz ama bulamadık ya. Maalesef bulamadık. Seher indim bağlara tarzı bir şey dediniz ama bir baktım o parça ne yazık ki bizde yok. Bize armağan ediyormuş. Yani bana armağan ediyormuş. Tüm sevenlerine, dostlarına armağan ediyormuş. İyi hafta sonları dilemiş. Tekrardan hayırlı cumalar demiş. Birbirimize dua edelim. İyilerin duası olsun. Her zaman iyi düşünelim. İyi olsun. Şu yalan dünya geçici demiş. Şu dünyada sayılı günlerde bir anlamı yok yani. Birbirimize dua etmemiz gerektiğini bol bol temin etmiş. Maalesef istediği türküyü bulamadık efendim ama Sada Bağcan'dan güzel bir parça geldi. Tabii size arka planda duyuyorsunuz. Onu Necla ablamıza gönderelim bence. Ama istediği farklı bir parça varsa başım gözüm üstüne çalarım. Radyomuzun ablası da kızım nasılsın, iyi misin diye sormuş. Ben iyiyim, umarım kendisi de çok çok iyidir. Dostum. Bana güzel bir türkü çalsan demiş. Kankam Necla'ya, İdel kızıma, Gönül kızıma, Nalan kızıma armağan etsem diyor. Sana da armağan ediyorum, kendine iyi bak canım benim demiş. Benim kankam sana diyor Gülpembe, gülsün sen demiş. Teşekkür ediyorum. Valla Necla ablamız Gülpembe diye seslendikten sonra artık benim için ikinci ismim oldu. O yüzden ben de gerçekten yeri ayrı. Güzel bir türkü dediniz. Sada Bağcan'dan Öyle Bir Yerdeyim Ki parçasını gönderelim efendim. Ahmet Kaya ile beraber çalınan bir şarkı aslında. Düet tarzında oluşturulmuş bir parça. Hasan Bey de Ahmet Kaya'dan bir parça istemişti efendim. Bu parçayı da Hasan Cine armağan edelim. Ama vaktimiz kalırsa Ahmet Kaya'dan bir parça daha çalacağım efendim. Ayran içtik ayrı mı düştük Berat Yüce demiş Ferhat Bey. Sizlere de kolay gelsin, hayırlı cumalar. Ferhat Sökmen, can kardeşi Berat Yüce ve abisi Erhan Yüce için Adana'nın Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün parçasını armağan etmek istemiş ve Berat Yüce'ye bol bol selamlarını da iletmek istemiş. Bir de Serhat Bey'i dinleyelim efendim. Sonra sıradaki parçamızı göndereceğim. Sonra da artık mektuba geçelim çünkü geç oluyor. Biliyorum mesajlarınız da kaldı ama dediğim gibi biraz yoğunuz. O yüzden şarkınız biraz geç gelebilir. Ama Serhat Bey'i dinleyelim.
1: Merhaba Helin Hanım. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek ve bol bereketli olsun inşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sizler de iyisiniz. Valla ben de çok iyiyim. Ne olsun?
2: Program başına geçip sizleri dinliyorum gerçekten.
0: Ne güzel.
2: Artık bu radyonun yani birer artık aile olduk yani bu radyoda. Bu frekansta artık. Sizin o güzel programınız bizi ve o güzel sesinizi dinlemeye çalışacağız.
0: Teşekkür
2: ne yapalım valla. Artık bu radyonun birer ailesi gibiyiz artık. Peki o zaman Helin Hanım, size ve bütün dinleyicilere dinleyen herkese güzel bir parça armağan etmek istiyorum. Bir de şöyle bir şey soracağım. Şenol Aktar ve Onur Aktar'ı Serkan Aktar diye potpourri ya da diğer parçaları var mı radyoda o yazıda?
0: Bakmam lazım.
2: Yani şu an müzik ekibinin herhangi bir kısa parçası sizde var mı?
0: Hiç bilgim yok. Ama
2: varsa çalın. Eğer yoksa da ben bir şarkı göndereceğim buradan. O zaman yoksa şu parçayı çalabilirsiniz. Resimdeki parçayı bütün dinleyicilere, size ve Ramazan Bey'e de armağan olsun tekrardan. Teşekkürler. İyi yayınlar. Hayırlı cumalar. Yakınlar olsun ya da komşular olsun, herhangi bir olsun. Yani birinin düğünü olduğunda oraya gittiğimizde hep o sanatçılarla karşılaşıyoruz yani. Özellikle Memuzin ya da Kardelen düğün salonu gibi orada yer alıyorlar.
0: Biraz reklama girdik ama.
2: Bu ekipler, bir de bu ekipleri zaten seviyorum genellikle. Hesaplarını da takip ediyorum. Hep Doğu Beyazıt'ta düğün salonlarını Instagram'da paylaşıyorlar.
0: Bir bakalım Serhat Bey, varsa tabii ki seve seve eklerim. Evet, dediğim gibi mektubu da paylaşacağım efendim. Ve saat 1'de yazan bir sürü dinleyicimiz vardı İrem Hanım. İnanın sıranız gelince hemen göndereceğim. Ama sıradaki parçayı bir dinleyelim efendim. Sonra mektupla burada olacağım.

0: Evet, o zaman bir mesaj ardından mektup efendim. Çünkü mesajlarımız gerçekten çok fazla. Umarım yetiştiririz. Ağrı Doğu Beyazıt'tan Cihan Bulut selamlar göndermiş. Bizler de selam gönderelim efendim. Doğu Beyazıt TTP kapalı cezaevinde yatmakta olan abisi Özkan Bulut ve onun koğuş arkadaşları ve tüm kader mahkumlarına sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyormuş. İyi günler, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Bir de ses kaydı var efendim. Hemen ses kaydını da bir ayarlamayı yapıp açalım.
1: Merhaba Özkan amca, ben senin yeğenin kumsallığına inşallah çıkarsın, hep sana yardım dua ediyoruz. İnşallah kurtulursun, Allah senin yardımcın olsun.
0: Kumsal Lina, ne kadar da güzel bir isim. Şimdi yüz yüze tanışacağım Kumsal'la. Mektubu bir paylaşayım, hala buradaysalar. Kumsal'la bir yüz yüze tanışalım.

Evet, mektubumuz Umut Akbaş ve Valat Taşdemir'den. Öncelikle iyi yayınlar dileriz demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Sevdiklerimizin ve sevenlerimizin özlem, hasret ve de duygularını bize aktarabilmelerinde bir aktör olduğunuz için size sonsuz şükranlarımızın küçük bir nişanesi olarak kardeşim emeği eseri size takdim etmiş bulunuyoruz. Kabul ettiğiniz için çok mutlu olduğumuzu bilmenizi isteriz demiş. Asıl böyle el emeği, çok güzel bir eseri benimle paylaştığınız için ve bana hediye ettiğiniz için benim teşekkür etmem gerekiyor. Gerek stüdyonuza, gerekse evinizin en güzel köşesine asıp bizi hatırlayın demiş. Tabii ki seve seve evimin güzel bir köşesinde yer edinecektir. Buna emin olabilirsiniz. Ne zaman baksam da Radyo Doğubayazıt hatırlayacağım efendim. Böyle kıymetli dinleyicilerimi de hatırlayacağım. Bizden birkaç tane şarkı isteğinden bulunmak istemişler. Taladro'dan Payız parçasını bulduk efendim. Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'in Duramıyorum parçasını da ekledik. Ama Mirperver'den...

istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadık. Uçurumda bekliyor düşmeyi. İstemiş oldukları bu parçaları öncelikle bize, A1 koğuşunda bulunan dostları, kardeşleri olan Erhan Yüce, Samet Yüce, Erkan Şeref Sarıhan, Emrah Tayfur, Erhan Avcı, Cevat Tav, Remzi Sara, Semih Keskin, Harun Yaşar, Kutbettin Uçar, Çektar Karatay, Hakan Cefer, Murat Can Abbasoğlu, ayrı bir parantez içinde olan değerli kardeşimiz gibi sevdiğimiz Berat Yüce ve Mehmet Koç'a. B13 koğuşunda bulunan Fesih Eraslan, Erkan Salman, Emrah Demir, Cihan Özer, Metin Zeren, Velat Çelik'e, ayrıca Ali Akbaş, Okan Can Özer, Mustafa Bozkuş'a, Erkan Batur'a ve Okan Batur'a. B7 atölyesinde, atölye koğuşumuzda bulunan değerli büyüklerimiz Sait Dursun, Mahmut Kahraman, Fesih Sarı, Mehmet Kaya ve Mehmet Alacan, Hocet Mahmudi, Devriş Amon, Şayan, Ozan Alper Yılmaz, Eyüpcan Cevik, Cengiz Duran, Ziya Kuş, İhsan Aslan'ı, Nimet Dinçer'e. Son olarak bizi dışarıda unutmayan gölgem olan kardeşlerimiz Zeki Akbaş, Emrah İrtogün, Ercan Baydar, Yunus Okçi'ye kucak dolusu sevgilerini göndermek istemişler. İyi ki varlar demiş. Kesiktir. Saymış olduğumuz değerli ve bir o kadar kıymetli şahsiyetlere belirtmiş olduğumuz parçaları armağan ederek size ve Radyo Doviz ekibine hayırlı çalışmalar dileriz. Kalın sağlıcakla demiş. Allah yar ve yardımcınız olsun. A1 koğuşuna dipnot verdiğimiz sözü unutmadık demiş. Umut Akbaş, Valat Taş demiş.

Evet, mektubunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yazdığınız her satırın samimiyetini buraya kadar geldi, emin olabilirsiniz. Tabloda, mektupta benim için çok kıymetli bir hatıra oldu. Yani bazen birkaç cümle insanın yaptığı işin karşı tarafta nasıl bir anlam taşındığını gerçekten yeniden hatırlatıyor. Biz burada bir şarkı açıyoruz, bir selam iletiyoruz ama demek ki o ses bazen özlemi biraz olsun hafifletebiliyor. Gel kurtar beni, nefesim çok... Evet, Umut Akbaş'a, Valat Taşdemir'e ve mektupta adı geçen bütün dinleyicilerimize gönülden selam gönderiyorum ve parçalarını da gönderiyorum efendim. Merve Özbey ve onun ardından Taladro'dan iki parça istediler. Buyurun dinleyelim.

çığ düştü. Baştan alıyorum bu şiiri üç tür. En güzel yerinde dilim sürçtü. Baştan alabilsek şimdi tekrar yaşamı. Ne seninle ne de sensiz yaşarım. Bu can yalnız yaşamayı da başarır

0: Evet, bir kez daha Umut Akbaş'a, Valat Daşdemir'e teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Listemizdeki tüm güzel parçalar Umut Akbaş ve Valat Daşdemir'le olsun. Erkan Batur bizlere ulaştı. Abisi Okan Batur, Muratcan Abbasoğlu, Savaş Polat, Yüce Kardeşler ve Yavuz Oruç için Erkan Acar'dan Deli Kafam parçasını istemiş. Bizlere de armağan etmiş, teşekkür ediyoruz. Ve demiş ki herkes aynı anda geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır. Evet, Yavuz Oruç da bizlere ulaşarak Savaş Polat, Okan Batur, Erkan Batur, Mehmet Şanlı'dan Yazıyorum Seni parçasını istemiş.
1: Baktım hepsi sen.
0: Yazıyorum Seni Kalem parçasını istemiş.
1: Yazdım şiirlerin her hecesi üzüldü.
0: Evet, bir ses kaydı daha dinleyeceğiz efendim. Esma'dan ses kaydımız.
2: Merhaba Elin ablacığım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıradaki parçayı çok sevdiğim abişim Muratcan Abbasoğlu için istiyorum. Size de gelsin, kolay gelsin. Ve Elin abla, amcan Hakan Polat için istiyorum. Aslı'ya da gelsin.
0: Bekle. Tabii ki Esma'cığım, ama sana da gelsin, olur mu? Tüm güzel parçalar sana da gelsin. Hayırlı cumalarınız olsun demiş Sayma Hanım. Teşekkür ediyorum. Ahmet Kaya'dan Bu Dert Beni Adam Eder parçasını can parçası kurban olduğu oğlu Muratcan Abbasoğlu için istemiş. Onu çok ama çok sevdiğini buradan iletmek istemiş. Ayrıca eşime ve çocuklarıma da gelsin. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim demiş. Şöyle saydığınız isimlere zaten birer parça aldığımız için maalesef istediğiniz parçayı alamadık ama Ahmet Kaya'dan zaten bir parça göndereceğim. Merhabalar, ben Dicle demiş. Kapalı cezaevinde yatan Vural Etreci'ye Gülden Esen'den Gitmeyesin şarkısını armağan etmek istiyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Rica ediyoruz efendim.
1: Anladım her şey.
0: Merhaba Helin abla, hayırlı cumalar. Ben Berisan Yüce demiş. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan amcaları Erhan Yüce, Samet Yüce, Berat Yüce ve Murat Kubal için zaten birer parça aldık. Ve şöyle, gerçekten mesajlarımız çok fazla birikti. Yaklaşık şu an 20 mesajım var. O yüzden biraz üst üste mesaj okuyabilirim. Çetin Bey'le yine anlaşamayacağız gibi duruyor ama burada mısınız? Buradaysanız bakın hemen mesajınızı okuyabilirim. Diyarbakır'dan Mehmet Demirel bizden bir ricada bulunacakmış. Murat Göbekan.
1: Hayır, bu işte hepsi sensin.
0: Onu tam anlayamadım. Yani Mehmet Bey, bir mesajınızı düzeltip bana atabilir misiniz? Bir de sondaki cümleyi de bir düzeltirseniz çok iyi olur, olur mu? Çünkü onu direkt okuyamam.
1: Ben kalpten...
0: Selam, iyi yayınlar, hayırlı cumalar Helin Hanım demiş Bodrum'dan Dilan Hanım. Rabbim sağlık, huzur ve mutluluğunuzu daim etsin. Dualarınızı gönlünüzden geçen tüm hayırlı dilekleri gerçekleştirsin. Yolumuzu, bahtımızı açık eylesin demiş Rabbim. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Bir de sevgili Tunas'ına ayrı bir dua etmiş. Canımın canı demiş, sana da hayırlı cumalar. Rabbim seni korusun, sabrını güçlendirsin. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmayı nasip etsin. Bil ki dualarımda ve kalbimde hep sen varsın. Rabbim bizi en güzel zamanda sağlıkla ve huzurla kavuştursun. Grup Roj'dan Özlem'in Sana parçasını... Doğu Beyazıt T tipi A14 koğuşunda bulunan canısı bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi olan Tuna İlhan'a, kız arkadaşlarına ve bizlere gönderiyor.
1: Şimdi senden
0: hayırlı cumalar, iyi yayınlarınız olsun. Volkan Erdoğdu'ya Murat Göbekan'dan Diğer Yarım şarkısını göndermek istiyoruz. Bir de yayın bitiminde ya da en sonunda çalmasa, çünkü o saate kadar kalmayacağım. Dinlemek istiyorum, o da o saatlerde dinlemiyor. Genelde sizleri dinliyorum demiş. Evet, dinlediğinizi biliyorum ama çok geç atıyorsunuz. Saat 4'e yakın atmışsınız. Ve ben hala 13.00'daki mesajları göndermeye çalışıyorum. Parçaları göndermeye çalışıyorum. O yüzden yetişir mi bilmiyorum. Şu an burada mısınız onu da bilmiyorum. Ve aramızda hala Instagram hesabımızı takip etmeyen yoktur değil mi? Var mı acaba? Varsa lütfen Instagram hesabımızı takip etsinler efendim. Dediğim gibi iş duyuruları da atıyoruz. Instagram'dan yazan Elif Hanım burada mı acaba? Onu da bir soralım. Artık araya gitme zamanımız geldi.
1: Koydum sevinçli.
0: Evet, bazen insanın hayatında öyle biri olur ki kalabalığın içinde bile aklı hep ona gider.
1: Hepsi.
0: Güzel bir şey yaşadığında ilk onu anlatmak, zorlandığında yine onun sesini duymak ister. Şimdi benim için her şey sensin diyebileceği biri olanlara gelsin efendim. Yalından her şey sensin. Dinliyoruz. Buyurun.

0: Evet, devam diyoruz efendim. Mesajlarla isteklerinizle devam ediyoruz.
1: Yola devam mı seçmeli? Ben kaçken sorumlu aşkım.
0: Bu arada az önce Cihan Bulut'la tanıştık efendim dinleyicilerimizden. Yazmış demiş ki Elin Hanım çok teşekkür ediyorum. Sesiniz kadar yüreğiniz de güzel. Sizi bizzat yakından tanımak güzeldi. Bizlerin sesi olup duygularımızı dinlendiriyorsunuz demiş. Ben de tanıştığıma çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum efendim. O zaman sıradaki parçamızı Cihan Bulut'a da armağan edelim. Evet, Diyarbakır'dan Mehmet Demirel bir ricada bulunabilir miyim demişti. Murat Güyebakan demiş, sonra Yusuf'tum Kör Kuyular'da parçasını kendime ve Ağrı Doğubayazıt cezaevinde bulunan Diyarbakırlı Engin Kılıç ve Doğubayazıt'ta Sinan Akbaş, Murat Sultan, Reşat Çelik, Ahmet Perinçek, Okan Demir, Serkan Sarıbağ ve diğer koğuş arkadaşlarına ve Diyarbakır halkına tüm kuaför meslektaşlarıma armağan ediyorum. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum demiş.

Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Helin Hanım. Bazit cezaevinde bulunan yeğenim Engin Kılıç'a sizin aracılığınızla selam gönderiyorum. Zana demiş. Murat Göbekan'dan Kör Kuyularda parçasını yeğenime armağan etmek isterim. Çalarsanız çok mutlu edersiniz demiş. Diyarbakır'dan Cihan Kılıç da hayat bazen seçim hakkı vermez insana, yaşamak istediğin gibi değil, mecbur kaldığın gibi yaşarsın demiş. Cihan Kılıç'tan Engin Kılıç'a armağan olsun demiş. Ve tabii ki diğer saydığımız dinleyicilerimize de Murat Göbekan'dan aynı parçayı göndermek istemiş. Merhaba Helin Hanım, nasılsınız? Elif ben demiş. İyiyim, teşekkür ediyorum. Elif Hanım, umarım siz de iyisinizdir. Halit Bilginç'ten Özledim parçasını istemiş. Uzaklarda olan sevdiği, nefesi ömrü olan Sergen'i istemiş. Elbet biz de kavuşuruz sevdiğim seni demiş. Çok seviyorum demiş. Sevdiğim, bütün Doğu Beyazıt'ın bütün dünya şahidim olsun ki seni bir ömür boyu çok seveceğim. Elbet engellerimiz olacak, elbet karşımızda duranlar olacak ama biz bunu sevgimizle başaracağız demiş. Bir bakacağım. Listemde olmadıysa tabii ki seve seve çalarım. Cihan Narboğa cezaevinde olan Şirin Narboğa, Musa Narboğa, Ahmet Karahan, Bilal Tanrıkulu, Özcan Kandemir, Vedat Çelik, Sezer Yalçın, Turan Mengi, Gökhan Demir için Fatih Kısaparmak'tan Eyvah Keke parçasını istemiş ama dediğim gibi listemde olmadıysa alırım. Bir soysuzu buldu. Suat Peker unutmadım ama sıranız anca geldi. İyi günler. A12 koğuşuna selam göndermek istemiş. Ruhat Eren Vural Fidan, Şemsettin Enes, Vedat İlkmi, Özcan İlkmi, Mecnun Bakır, Eyüp Haykırış için Yusuf Arputu'dan Zozan parçasını istemiş. Ama dediğim gibi listem dolmuş olabilir. Gel bu şehir sensiz Şimdi iki parça göndereceğim ama mesajlarımız çok var. Hemen bir toparlayalım. Fatma Hanım hayırlı yayınlarımız olsun. Abisi Umut Akbaş için kardeşi Fatma'dan. Kuyudan saraya giden yolun adı sabırdır. Hazreti Yusuf gibi sabredenlerin sonunda Allah en güzel kapıları açar. Her gecenin bir sabahı, her imtihanın bir mükafatı vardır. Umudunu kaybetmek güzel günler mutlaka gelecektir. Şarkı olarak da yanımda sen olmayınca armağan ediyorum demiş. Ama dediğim gibi listem dolmuş olabilir. Bakacağım. Havin Hanım o kadar uzun bir mesaj atmış ki. Yani öyle böyle değil. Herhalde cuma günü hafta sonu araya gidiyor diye Havin Hanım demiş ki bol bol okusunlar. Ve aleyküm selam Doğandaş Demir. Kolay gelsin sizlere de. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevi B12 koğuşundaki İbrahim Tarhan kardeşine bol bol selamlarını iletmiş. Lamia sana hiç bakamadık bile teşekkür etmiş ama rica ediyoruz. Sevdana düştüm düşelim. Kaybettim gittim yolu. Evet Akrep Kral da teşekkür etmiş rica ediyoruz. Helin Hanım iyi yayınlar demiş. Hayırlı cumalar olsun. Azer Bülbül'den Başaramadım parçasını. İşi Madem İliç için yayınlar mısınız demiş ama listem doldu. Büyük ihtimal alamayacağım. Ya şimdi emin olamıyorum ama bir arada kontrol edeyim. Sen benim en güzel yarım, en derin özlemimsin. Uzakta olsan da her nefesimde sen varsın. Gözlerimi kapattığımda seni, kalbimi dinlediğimde sevgimizi buluyorum. Bir gün o demir kapılar açılacak, ben sana sarılıp kulağına sadece şunu söyleyeceğim. Seni beklemek zordu ama seni sevmek hayatımın en güzeliydi demiş. Artık bir araya gitme zamanı. Erkan Acar'dan dinleyeceğiz. Ardından Seyfi Doğanay'dan Saçımın Akına Bakma parçası gelecek efendim. İrem Hanım istemişti. Ben de sizi iki parçayla baş başa bırakıyorum. Bu arada hala soruma da yanıt alamadım. Bir tane dinleyicimiz bile yanıt vermez mi ya? Bir tanecik. Anne ve baba olduktan sonra sizin için keşfettiğiniz şey neydi? Bir tanecik bekliyorum, bir tane cevap.

0: Garantisiz müziğin tek adresi. Tek adresi.
1: Evet, kaldığımız yerden kalan mesajları paylaşalım ve listeye ne yazık ki alamadığım parçalar var. Teşekkür ederim, sorun değil, olmasa da listeden bir parça gelsin demiş Elif Hanım. Alamamıştık ama listeden hangi parçayı göndereyim diye baktığımda Rojda'dan Ey Yarim parçasını göndereyim. Olur mu? Sizlere de armağanımız olsun, bir sonraki programda daha erken yazın. Gerçi ben daha erken yazın diyorum. 13.00'da aynı anda 10 tane mesaj alıyorum. Yani onu da yetiştireyim derken yine uzuyor. Gerçekten yoğun bir program olduğu için elimden gelen her şeyi yapmama rağmen şarkılarınız bir tık da olsa geç gelebilir. Ama gelecektir efendim. Muhakkak gelecektir. Erken yazan erken kapar listeyi diyelim. Evet, Cihan Narboğan'ın istediği parçayı, Suat Peker'in istediği parçayı ekleyemedik efendim. Bodrum'dan Dilan Hanım, ne yazık ki sizin de parçayı ekleyemedik.
2: Gitmek de güzel.
1: Fatma Hanım'ın da parçasını ekleyemedik efendim. Bir bakalım, başka kimin parçasını ekleyemedik? Hatice Hanım, sizin de ne yazık ki parçanızı ekleyemedim. Saklardan. Bu arada Dicle Hanım, istediğiniz parçayı bulamadık. Eğer değiştirirseniz sizin parçanız eklenecektir. Çünkü son kontajanı siz aldınız artık. Yüzünü öyle dalıp dalıp gitmek de güzel. Selam ve sevgilerimi iletiyorum. Doğu Beyazıt açık cezaevinde yatmakta olan Diyarbakır Engin Kılıç'a gelsin demiş. Zaten bir parça aldık efendim. Günler geçiyor, özlem büyüyor, sevgim ise hiç eksilmiyor Sedef demiş. Burada Murat Göğebakan'dan ne demişlerdi ya? Bir bakalım. Kalem elimde, adım hiç düşmedi. Murat Göğebakan'dan Yusuf'tum kör kuyularda parçasını deyince ben de dedim ki Allah Allah, Murat Göğebakan'ın hani öyle isimli bir parçası mı vardı, ben hatırlamıyor muyum diye bir baktım. Yani diğer yarım parçasıymış. Yani dedim ki acaba ne oldu da Yusuf'tum kör kuyularda.

Mesajlar da geliyor, yetişemiyoruz. Şu an göremedim yani, mesajınızı kaybettim. Nasıl oldu? Bir nokta tarzında bir şey atsanıza, ben bulayım sizinkine. Samet Karabağ, Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan Reşat Sevinç, Harun Çıtanak, Resul Daşdemir, Adem Kandemir, Ömer Kandemir, İslam Şahin, Musa Narboğa, Muhammed Koç, Fırat Ceylan, Yılmaz Budak abilerine selamlarını iletmiş. Evet bir gün demiş, Ahmet Kaya'dan istediğiniz parçayı ekleyemedik ama Mehmet Şanlı'dan gelecek parçamızı armağan edelim. Bir de hayırlı cumalar Helin Hanım demiş, hayırlı cumalarımız olsun. Seni... İran'dan Mahdiye Hanım, İran'a selamlar. Bir şarkı rica edecekmiş ama şarkısını alamıyoruz. Elimde. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu An 5 koğuşunda amcası Seyit için sıradaki parçamızı gönderelim. Dilimden. Ben de teşekkür ederim demiş Ayşe Hanım, rica ederiz. Bir şey söyleyeyim mi? Galiba en sabırlı insanlardan birisi Ayşe Hanım olsa. Gerçekten. Serhat Bey, bu arada Şenol Aktar ve Onur Aktar demiştiniz sanırım ama bizim listemizde yok. Aylin Demir'den istediğiniz parçayı eklemiştik. Son veda parçam da olacak. Bu arada Muratcan Apasoğlu'na bir şarkı göndermiştik Yalın'dan. Çok beğenmiş. Hatta 5-6 sene önce tuşlu telefonda sürekli o parçayı dinlediğini de söylemiş. Böyle bir maziye gitmiş Serhat Bey. Hayırlı hafta sonları dilemiş. Güzel bir hafta sonu geçirmemiz gerektiğini de temenni etmiş efendim. Az önce söylemiştim ya, anne ya da baba olduğunuzda ilk neyi keşfettiniz? Yani sizi şaşırtan ne oldu diye. Aslında program başında söyledim ama tek bir mesaj istedim ve gerçekten tek bir mesaj geldi. Şevin Hanım'dan. Seni uzaklarda... Onu da paylaşayım. Bugün de çok konuşmuş gibi hissediyorum ama... Bir başıma... Her şeyi aynı anda yapmak zorunda kalıyoruz demiş. O dağınıklığa her zaman tahammül edemiyorsun. Tek başına gittiğin yerlere artık bebeğinle gider oluyorsun. Rahat, huzurlu gezemiyorsun. Ya bebek bunalır, ağlar ya da bir şey ister. Sonra emzirecek yer ararsın. Anne olmak başlı başına zor sonuçta. Bir bireyi yetiştiriyorsun demiş. Gerçekten öyle. Diyen dinleyicilerimiz de bence... katılıyordur Zahide Hanım'a. Kalem elimde. Listede mevcut mu demiş Dicle Hanım. Hemen bakayım, size de iki parça göndereyim. Mehmet Şanlı'dan göndereceğim. Onun ardından Ayşe Hanım'ın istediği Rojda'dan Ey Yarim parçası geliyor efendim. Elif Hanım'a da armağan ediyoruz. Ve tek bir kişi cevap verdi. Zahide Hanım ve Şevin Hanım efendim. Şevin Hanım'a da armağan ediyorum. Annesi Zahide Hanım'a da armağanımız.

Evet, son mesajlar, bir şarkı daha göndereceğim, sonra da artık veda vakti. Bugün de çok şükür yetiştirebildik. Burada Dicle Hanım, üçüncü bir alternatif alacağım. Çünkü şu anda dosyada bir hata var, o var mı yok mu göremiyorum ama üçüncü bir alternatif alayım artık, inşallah üçüncü de olur. Evet, Şevin Hanım da teşekkür etmiş. Canım, annemin de çok selamı var, öpüyor seni demiş. Ben de öpüyorum efendim. Teşekkürlerimi de sunuyorum. Dinleyicimiz, tamam, ben nokta atmasını istemiştim. Doğru. İyi günler demiş. Ben Diyarbakır'dan Havin. Sizden ricam, Ağrı Doğu Beyazıt Cezaevinde bulunan Engin Kılıç'a, Reşat Çelik'e, Serkan Sarıboğa'ya, Mehmet Sultan'a, Sinan Akbaş'a, İsmail Aksakal'a, demir parmaklıklar bedeni tutabilir ama sevgiyi asla tutamaz. Duvarlar yolları ayırabilir. Ama duaların ulaştığı yere engel olamaz. Sabırdır insanı ayakta tutan, umuttur karanlığı aydınlatan. En uzun gecenin bile sabahı vardır, en derin hasretin bile bir kavuşması. Bugün yüreğinizde hasret varsa, yarın kavuşmanın sevinci vardır. Yeter ki gönüllerden umut eksilmesin, dillerden güzel dualar düşmesin. Rabbim içeride olan herkese sabır, sağlık ve güç versin. Gönüllere ferahlık, yollarına hayırlı kapılar açsın. Hiçbir bekleyiş sonsuza kadar sürmez, hiçbir hasret sonsuz değildir. Bir gün mutlaka güneş doğar, bir gün mutlaka kapılar açılır ve bekleyen gönüller sevdiklerine yeniden kavuşur. Murat Göğebakan'dan yine Yusuf'tum kör kuyulara şarkısını armağan etmek istemiş ama o Murat Göğebakan'ın diğer yarım parçasını istemiş. Listede var mı demiş Sertap Erener'den, gel barışalım artık, bir bakayım. Varsa ekleyelim. Son şarkı çünkü sizden gelecek. O zaman canım Şevin Hanım'a ve Zahide Hanım'ın isteğini de göndereyim, sonra veda için burada olayım.

Evet, veda vakti geldi ama Dicle Hanım, gerçekten ben kendimi şanssız zannederdim ama yani anlayamadım ki. Dosyada bir hata var. Şöyle yapalım, Sertab Erener'den istemişsiniz de. Bir baktığım zaman aşk parçası var, onu göndersem olur mu acaba? Onu eklesek olur mu? Evet derseniz hemen ekleyelim. Narini, narini, vurmam gönlüm bir yara. Çünkü veda etmem gerekiyor. Ya da dördüncü alternatif diyeceğim de artık, yani bilemedim, size istekli misiniz? İsterseniz bu parçayı da gönderebiliriz. Nasıl isterseniz. Evet, bekliyoruz. Dicle Hanım yazıyor. O zamana kadar bir Instagram'a da bakalım. Teşekkür etmiş Elif Hanım. Rica ederiz. Ne demek? Ekleyin, sizden gelsin bu parça. O zaman bana kalsa Murat Göğebakan'dan diğer yarım parçasını gönderirim ama hani o kadar istediğiniz Sertab Erener'den baktığım zaman ilk gözüme çarpan aşk parçası var. Onu bir ekleyelim. Bir listemize alalım. Narini, narini. Vural'ın şansı diyelim demiş. Nedir ama narini. Dicle Hanım, bir sonraki programda mesaj attığınızda özellikle sizinkinize bakacağım. Bakalım parça var mı yok mu diye. Narini, kurban ya beni. Evet, listemize hemen paylaşayım sizlerle. Aylin Demir'den Halay parçası. Narini Halay parçasını dinleyeceğiz. Sesim kısıldı artık. Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün parçası. Uygar Doğanay'dan Alışamadım parçası. Mazlum'dan Sürgüne Saldım. Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım. Ve Sertab Erener'den Aşk parçası artık Dicle Hanım için gelecek. Rica ediyoruz. Bu arada tüm güzel parçaları Necla ablamız, bir de radyomuzun ablasına da armağan edelim. Ve tabii ki Umut Akbaş, Valat Taşdemir'i de unutmuyoruz. Evet, Hayata Dair programında sonuna geldik efendim bugünlük. Bugün benim için ayrıca güzel bir gündü efendim. Çünkü tam karşımda da böyle güzel bir hediye duruyor. Tekrardan teşekkür ediyorum. Çünkü el emeği gerçekten, yani el emeğinin maneviyatı kadar daha başka ne olabilir ki? Aynı zamanda bana ulaştıran Zeki Akbaş'a da ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Bugün iki tane dinleyicimizle de tanıştık efendim. Hem Zeki Bey ile tanıştık. Hem de Cihan Bulut'la tanıştık efendim. O yüzden tüm parçaları armağan etmek istiyorum açıkçası. Son mesajlarım var mı diye bir kontrol edip veda ediyorum. Evet, bir de bugün biraz da anne babalık üzerinde konuşmak istedim ama açıkçası pek dinleyicilerimiz yanaşmadı efendim. Gerçekten anne ve özellikle baba olanlar olan dinleyicilerimizden cevaplar gelseydi sohbetimiz böyle biraz daha güzel olurdu. Ben şu anda söyleyeceklerimi tamamen dışarıdan baktığımda, yani dışarıda baktığım kadarıyla söylüyorum. Ebeveynlik deyince bana şunu düşündürüyor. Narini, narini. Yani çocuk bence büyürken aslında anne ve baba da onunla birlikte büyüyor. Yani korkuları, sabrı, hatta mutluluğun anlamı bile onlara göre değişiyor. Bunları gerçekten anne baba olanlardan duymak daha çok isterdik. Evet, mesajlarıyla, istekleriyle, selamlarıyla ve sadece radyosunu açıp bize eşlik edenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Nasıl geçti? Efendim, yeni bir haftada, yeni bir programda ve yeni bir saatte, gerçi 14.00'da görüşmek dileğiyle. Cumanızın huzuru hafta sonunuza kadar eşlik etsin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim. Güzel bir parçayla da ben ayrılıyorum. İyi hafta sonları diliyorum. En iyi şarkılar, radyo.

0: 112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
1: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
0: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
2: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
3: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
4: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
5: Görüşürüz kardeşim.
6: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz, kişisel verimiz.
3: Görüşürüz.
6: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
7: Merhabalar.
5: Soldan ikinci öde.
7: Teşekkür ederim.
6: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
7: Mehmet.
3: Abi ne yaptın ya? Ay şu Türk'ün de ben halledeceğim. Ayşe koş yardımcı.
6: Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
8: Radyo. Bayası.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
2: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
3: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
4: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
5: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
3: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.

İsmail'im aşkları daha önüme kaldı. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolumu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmeyi. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken
2: Erken teşhis hayat kurtarır.

Kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Şükürlük dağa doyur ama cemamanı

94.4 Radio Doğubayazı.

0: gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

Radyo Doğu Bayası. Seni can bildim. Kan bildim. Yar bildim. Ama kaybettim sonunda. Seni kendimden, her şeyden çok ama çok sevdim.

0: sonunda seni kendimden her şeyden çok sevdim.
1: Çok ama çok sevdim.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007 En iyi şarkılar Radyo Doğa Beyazıt'ta. En iyi şarkılar Radyo Doğa Beyazıt'ta.

her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.

ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Radyo Dubayazıt. Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim, neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan